Korsan Klasik. Sabah Klasikleri.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, dünyaca ünlü flüt solistimiz Şefika Kutluer, Rus piyanist Natalya Barış eşliğinde 1 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda sezonun açılış konserini veriyor. Süreyya Operası'nın yeni konser sezonunu Borusan Klasik'in davetlisi olarak karşılamak istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey ise soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Flütçü Şefika Kutluer, Rus piyanist Natalya Barış, Çaykovski ve Piazzolla'nın eserlerini seslendireceği konseri hangi başlık altında verecek? Soruyu tekrar ediyorum. Flütçü Şefika Kutluer, Rus piyanist Natalya Barış, Çaykovski ve Piazzolla'nın eserlerini seslendireceği konseri hangi başlık altında verecek? Müzik Mutfağı'nın notu, size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini Borusan Klasik'ten açıklayacağız. Herkese bol şans diliyorum.
0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Eylül ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız Faruk Şuyun'un yazdığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. Hasan Uçarsu ne zaman doğmuştur? Sorusunun doğru cevabı 1965 olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu, Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz Nazife Nalcı oldu. Dinleyicimiz Nazife Nalcı'yı tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.
0: Sabah Klasikleri.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, dünyaca ünlü flüt solistimiz Şefika Kutluer, Rus piyanist Natalya Barış eşliğinde 1 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda sezonun açılış konserini veriyor. Süreyya Operası'nın yeni konser sezonunu Borusan Klasik'in davetlisi olarak karşılamak istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey ise soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Flütçü Şefika Kutluer, Rus piyanist Natalya Barış, Çaykovski ve Piazzolla'nın eserlerini seslendireceği konseri hangi başlık altında verecek? Soruyu tekrar ediyorum. Flütçü Şefika Kutluer, Rus piyanist Natalya Barış, Çaykovski ve Piazzolla'nın eserlerini seslendireceği konseri hangi başlık altında verecek? Müzik Mutfağı'nın notu, size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini Borusan Klasik'ten açıklayacağız. Herkese bol şans diliyorum.
0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Eylül ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız Faruk Şuyun'un yazdığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. Hasan Uçarsu ne zaman doğmuştur? Sorusunun doğru cevabı 1965 olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu, Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz Nazife Nalcı oldu. Dinleyicimiz Nazife Nalcı'yı tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.

Borusan Klasiği dinleyen tüm müzikseverlere merhaba. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aydın Büke ile Yeni Kayıtlar programında sizlere geçtiğimiz haftalarda Harmonia Mundi etiketiyle yayınlanan Paul Agnew yönetimindeki Les Arts Florissants topluluğunun yeni albümünü tanıtmak istiyorum. Topluluk Bach, Alive in Music. Bach, Müzikle Dolu Bir Yaşam dizisinin 3. kaydında ünlü bestecinin köten yıllarında yazdığı yapıtlardan örnekler seslendirmiş. Sevgili dinleyiciler, Bach 1717-1723 yılları arasında Köten Prensi Leopold'un emrinde müzik yöneticisi olarak çalıştığı dönemde görevi gereği ağırlıklı olarak çalgı yapıtları bestelemiştir. Sizlere Bach'ın Köten'de bestelediği yapıtlardan ilk olarak 1067 eser sayılı 2. Orkestra Suite'ini dinletmek istiyorum. Flüt solo ve yaylılar orkestrası için yazılmış yapıtı, flütçü Gabriel Rubio ve Paul Agnew yönetimindeki Les Arts Florissants topluluğu seslendiriyor.

Johann Sebastian Bach'ın 1067 eser sayılı 2. Orkestra Süitini dinledik. Flütçü Gabriel Rubio ve Paul Agnew yönetimindeki Les Arts Florissants topluluğu seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, Bach Köthen'de bulunduğu yıllarda emrinde çalıştığı Prens Leopold'un doğum günü için bir kutlama kantatı da bestelemiştir. Şimdi bu yapıtı dinliyoruz. Solistler soprano Miriam Allen ve bas bariton Edward Greet, Paul Agnew yönetimindeki Les Arts Florissants topluluğu eşliğinde seslendiriyor.

Johann Sebastian Bach'ın Köten Prensi Leopold'un doğum günü için bestelediği 173A eser sayılı kantatını dinledik. Solistler soprano Miriam Allen ve bas bariton Edward Greet, Paul Agnew yönetimindeki Lazare Florissant topluluğu eşliğinde seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, programımızda Lazare Florissant topluluğundan son olarak Bach'ın Köten'de bestelediği bir başka yapıttan 5. Brandenburg Konçertosu'ndan 1. bölümü dinliyoruz.

Bach'ın 5. Brandenburg konçertosunun ilk bölümünü dinledik. Kemancı Emanuel Roche Caserta, flütçü Serge Seta ve klavsenci Beatrice Martin, Lezer Florissant topluluğu eşliğinde seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, bu haftaki Aydın Büke'yle Yeni Kayıtlar programında Paul Agnew yönetimindeki Lezer Florissant topluluğunun yeni albümünü tanıtmaya çalıştık.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, dünyaca ünlü flüt solistimiz Şefika Kutluer, Rus piyanist Natalya Barış eşliğinde 1 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda sezonun açılış konserini veriyor. Süreyya Operası'nın yeni konser sezonunu Borusan Klasik'in davetlisi olarak karşılamak istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey ise soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Flütçü Şefika Kutluer, Rus piyanist Natalya Barış, Çaykovski ve Piazzolla'nın eserlerini seslendireceği konseri hangi başlık altında verecek? Soruyu tekrar ediyorum. Flütçü Şefika Kutluer, Rus piyanist Natalya Barış, Çaykovski ve Piazzolla'nın eserlerini seslendireceği konseri hangi başlık altında verecek? Müzik Mutfağı'nın notu, size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini Borusan Klasik'ten açıklayacağız. Herkese bol şans diliyorum.
0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Eylül ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız Faruk Şuyun'un yazdığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. Hasan Uçarsu ne zaman doğmuştur? Sorusunun doğru cevabı 1965 olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu, Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz Nazife Nalcı oldu. Dinleyicimiz Nazife Nalcı'yı tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.

0: Sahnedeki yalnız kahraman olarak boy göstermek yerine oda müziğine gönül vermiş meslektaşlarıyla birlikte müzik yapmayı tercih edenler, ideal müzikal ortaklıklar, eşsiz kayıtlar, heyecan verici konserler, aynı sahnede yıllardır birlikte nefes alıp verenler. Müziği ve yaşamı paylaşanların programı Birlikte'ye hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, bugün yine Birlikte'nin sahnesine çok değerli sanatçı dostumuz Cem Küçümen'le birlikte çıkıyoruz. Birlikte'ye yeniden sen de hoş geldin sevgili Cem.
1: Hoş bulduk Gaye'cim.
0: Ben hemen Birlikte'nin sahnesine birlikte müzik yapmaktan sonsuz keyif alan ve bu keyfi dinleyiciye yansıtan konuklarımı çağırmadan önce sana bir soru sormak istiyorum.
1: Ya yapma Gaye şimdi böyle. Ben öyle. En çok ondan korkuyorum ya o soru.
0: Çalışmadın mı?
1: Ya ne bileyim nereden gelecek çalışmadığım yerden
0: bak,
1: mi soracağım?
0: Bak çok kolay bileceksin. Johann Sebastian Bach'tan 4 yaş büyük. Çağında Bach'tan daha çok tanınan ve sevilen, geniş halk kitlelerine hitap etmeyi bilen, klasik çağın yolunu açan, müzik camiası tarafından otorite olarak kabul edilmiş, yetenekli, çalışkan ve üretken barok besteci kim?
1: Şey olmasın, Silvio Leopold Weiss mi?
0: Yok, nereye?
1: Allah Allah, evet. Kim olabilir? Gene onunla beraber.
0: Tabii canım. 4
1: kaç yaş
0: büyük? 4.
1: Handel olmasın?
0: Hayır. Handel'le aynı yıl doğdu Bach biliyorsun.
1: Pardon. Sınıfta kaldım. Pardon.
0: Tamam,
1: 1685'te.
0: Tamam. Eserlerinde Alman ve İtalyan stillerini
1: biraz ipucu.
0: Ustalıkla birleştiren Telemann.
1: Şimdi oldu
0: evet,
1: ya.
0: Evet. Alman barok çağın gelişiminde çok büyük rol oynamış. Hakikaten çağında Bach'tan daha çok tanınmış ve sevilmiş bir besteci olmuş.
1: O kesin çünkü
0: evet.
1: Biliyorsun Bach'ı çok fazla
0: gerçekten,
1: sonra keşfetti.
0: Evet ya. Telemann'ın iki ya da daha fazla solist için bestelediği eserlerinin daha yenilikçi yapıda olduğu söyleniyor.
1: Allah Allah.
0: Evet. Onun için şimdi bunlardan birini dinleyelim hemen diyorum. İki keman ve gitar için La Minör Trio sonatını dinleyelim.
1: Ama bu belki orijinal değildir ya.
0: Kimlerden dinleyeceğiz? Birlikte çok keyifli müzik yapan kemancı Anna Höbling, Kudi Höbling ve gitarcı Josef
1: Şapka. Polonyalı
0: evet,
1: bu
0: evet.
1: Josef. Çok iyi.
0: Çok
1: vallahi.
0: Güzel müzik yapıyorlar.
1: Keyifli, çok hoş bu. Yani harika inşallah bakalım. Ya güzel buldun sen bu şeyi, trio'yu bir dinleyelim.
0: Dinliyoruz, sanatçılarımız
1: hadi.
0: Sahneye geldi.
1: Hadi bakalım.

0: Ne kadar hoş değil mi? Yalın. Çok, evet, ama çok melodik bir anlatımı tabii var.
1: Şu da var. Teleman da aslında çok üretici bir besteci. Evet, dünya evet, kadar yani eser yazmış hepsinden çok.
0: Aslında Teleman'ın keman konçertosu nedense pek benimsediği bir tarz olmamış.
1: Ne bakımda?
0: Bilmiyorum, çok fazla keman konçertosu yazmamış. Enstrümantal müziğin çoğunu da eğitim amaçlı yazmış. Çünkü kendisi şundan galiba virtüöz bir kemancı değil.
1: Öyle mi?
0: Evet. Ama solo keman için besteledikleri önemli.
1: Tabii.
0: En yaratıcı eserlerini solo keman için bestelemiş de konçerto formunda.
1: Hayal ediyor değil mi?
0: Evet. Bir de Almanya'da o devirde çok geri kalmış olan nota yayıncılığını hayata geçirmiş Teleman. Bu da çok önemli.
1: Bence en iyi şeyi yapmış.
0: Müzikçilerin
1: yani
0: evet, basılı notaya kavuşmasını sağlamış
1: İşte
0: Teleman.
1: Çok güzel bir şey. İleriye doğru götürmüş
0: evet,
1: yani eserleri.
0: Ben açılışı yaptım.
1: Evet.
0: Sen devam ediyorsun. Barok dönemde mi kalıyorsun yoksa bizi bambaşka bir yerlere mi götürüyorsun? Şaşırtıyor
1: tamam
0: musun?
1: Ben şaşırtıyorum. Çok fena şaşırtıyorum. Aslında barok dönemde kalıyor gibi yapıp kalmıyor.
0: Bak şimdi nasıl bir şey bu?
1: İşte öyle, bende de bulmaca yani. Sen bana devam soru sorarsan ben de böyle bir şey buldum. Yani şöyle, tamam, eser barok dönemden Vivaldi'nin.
0: Daha ne olsun, barok
1: evet,
0: işte.
1: Ama dur bakalım şimdi Vivaldi ne hale girecek biraz sonra anlayacağız. Dört mevsiminden ilkbahar.
0: Evet. Bu da tanıdık, bildik.
1: Her
0: evet
1: şeyi bildik, her şeyi bildik. Şimdi bakalım ama ne çalıyor? Acaba diyorum bu eseri swing olarak çalsak, caz tarzında yani, barok swing zaten albümün adı.
0: Bayağı değiş şaşırttın
1: evet
0: yani.
1: Evet efendim ve desek ki Charles Duplessis trio gelse, Charles Duplessis piyano çalsa, Werner Spies bas çalsa, Hugo Redin de davul çalsa. Yani
0: biz
1: drums
0: de dinlesek bate tadından yenmeyecek bir şey.
1: Bakalım ama nasıl bir şey oluyor, çünkü biliyorsun ki aslında bu tabii yeni kuşak sayılır bu şeyler. Ama daha bir evvelki kuşak var biliyorsun, bir Fransız, Jacques Lussier.
0: Yeah.
1: Herhalde evet, yani bu işi başlatan odur değil mi?
0: Evet.
1: Vivaldiler, Bach'lar, Handel'ler ne ararsa, hatta o klasik dönemden Mozart'ları falan da
0: evet,
1: caz tarzında işledi. Yani öyle bir çıkış yapmıştı. Bence bu yeni kuşak. Yani Charles Duplessis ondan sonra çıkan. Hem caz piyanisti, aynı zamanda da klasik eserler de çalan bir piyanist. Zaten eğitimi de klasik piyano üzerinde almış. Bakalım yani, dediğim gibi, bak ne dedim sana, hem barok dönemdeyiz hem değiliz
0: evet
1: dedim. Yani tamam.
0: Ama
1: barok,
0: ne yaparsan yap Vivaldi
1: olacak
0: olarak kalıyor bu düzenlemeler.
1: Burada hiç
0: zaten şu Jacques Lussier'i de bozamadım demiş.
1: Hayır
0: yani. O kadar
1: tabii,
0: o kadar
1: yani
0: Vivaldi
1: yani ruh
0: ki
1: nedir? Önemli olan evet, ruh. Ruh aynı Vivaldi'nin ruhu ama biraz daha evet, yeni ve swing olarak dinleyeceğiz. Caz tarzında. Hadi bakalım, sahneye geldiler. Charles Duplessis trio. Şimdi
0: hemen dinliyoruz.
1: Dinliyoruz.

0: Ne yaparsan yap Vivaldi her zaman Vivaldi, değil mi?
1: Evet yani
0: hiç bıkmayacağımız şeyler yazmış Vivaldi.
1: Tabii tabii. Ama burada enteresan şeyler oldu farkındaysan. Evet. Biraz uzaklaşmalar ve improvize çalışlar, yani konudan uzaklaşmalar da oldu. Daha farklı bir
0: yaklaşım.
1: Bence Jacques Lussier'e göre daha değişik.
0: Evet, Jacques Lussier'inki
1: daha
0: belirgin. Biraz daha
1: o klasik, yani böyle fazla ayrılmıyor, kopmuyor. Ama bu daha fazla özgün şeyler yapıldı.
0: Ne yaparsan yap Vivaldi her zaman Vivaldi,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet yani
0: hiç bıkmayacağımız şeyler yazmış Vivaldi.
1: Tabii tabii. Ama burada enteresan şeyler oldu farkındaysan. Evet. Biraz uzaklaşmalar ve improvize çalışlar, yani konudan uzaklaşmalar da oldu. Daha farklı bir
0: yaklaşım.
1: Bence Jacques Lussier'e göre daha
0: değişik. Evet, Jacques Lussier'inki daha belirgin.

0: Ares'te dört mevsim
1: Tabii.
0: yazmış. Sen
1: Tabii.
0: bence böyle bir hazırlık yapmışsın
1: Ha.
0: gibi duruyorsun.
1: Ha. Ha.
0: Vivaldi'nin ardından sanki
1: Ya.
0: Piazzolla dinletecekmişin gibi. Onun için
1: Vallahi
0: ben bozmayayım dedim
1: bravo ya,
0: atmosferi.
1: sen artık yani
0: Altıncı hissim böyle.
1: hayır kahve falı bakar gibi yani, böyle bana bakıp diyorsun ki şimdi bunu söyleyecek falan. Çok ilginç. Doğru. Astor Piazzolla var yani
0: E
1: benim.
0: tamam, o zaman
1: Ya.
0: sen devam et.
1: Ama tabii ki dört mevsim değil Astor Piazzolla'dan. Başka bir şey. Yani kendisini de anlatan bence bir eser.
0: Bilinmedik bir eser
1: Tabii
0: galiba.
1: tabii bilinmedik bir şey. Revolucionaria desem, yani karşılığı da devrimci olduğunu söylesem.
0: Evet, sen de devrim yaptın şimdi
1: Yaptım.
0: sahnede.
1: Zaten bunu yazarken kendisini gösteriyor devrimci bence. Benim düşüncem burada. Neden diye soracak olursan, zaten Astor Piazzolla biliyorsun.
0: Yapmış yapacağını
1: Ha,
0: zaten.
1: biliyorsun, eski tangoyu
0: Evet.
1: unutun, artık yeni
0: Yeni
1: tango başlıyor.
0: tango.
1: Nuevo, tango nuevo başladı deyip bunun temelini atan insan yani. Ve biliyorsun o fikri de ona veren kimdir? Paris Konservatuvarında
0: Meşhur hocamız değil mi?
1: armoni hocası efendim çalıştığı zaman ona demiştir ki
0: Nadia Boulanger'di
1: ha bravo,
0: galiba, değil
1: bak
0: mi?
1: hafiften beyin yavaş yavaş yaşla ilgili olarak galiba gidiyor. İyi ki bak sen varsın. Galiba senin daha iyi çalışıyor. Ben bazen bu kesinlikle isimleri unutuyorum ya. Böyle bir şey
0: Ama
1: olur.
0: Nadia Boulanger unutulacak bir
1: Hiç
0: isim değil yani.
1: unutulacak değil. Doğru söylüyorsun. Mesela bazen okuldan bir arkadaşım var, aslıyorum. Neydi acaba ya,
0: O
1: Hüseyin
0: başka
1: miydi,
0: canım. Onları
1: Mehmet? Ha,
0: unutabilirsen
1: olabilir.
0: Boulanger'i unutma.
1: Onu da unutuyorum. Demek ki iyi değiliz vaziyet. Sağ ol. Teşekkür ederim. Nadia Boulanger Piazzolla'ya diyor ki bir ödev getiriyor. Piyano da çalıyor şeyi, kompozisyonu, bir bestesini. Diyor ki bu değil diyor Nadia Boulanger. Sen diyor bandoneon çalıyorsun. Yani niye bana piyanoda eser gidiyor? E ne yapayım diyor. Sen diyor kendi müziğini yap. Ama diyor
0: Ya.
1: benim müziğim zaten yapılmış. Öyle değil. Yani o fikri o açıyor. Diyor ki sen olarak yani yeni bir akım başlatabilirsin ama eskiden alacağın şeyle, güçle yepyeni bir müzik ortaya.
0: Aslında ona borçlu değil mi? Çok yani
1: Kesinlikle.
0: çok
1: Bu
0: önemli bir
1: ve
0: şey.
1: ilk eserinde o şekilde yazıp götürüyor hocasına. O tamam diyor, bu yolda gideceksin ve
0: Bravo. Ne
1: nitekim
0: uzak görüş değil mi?
1: işte bazı insanlar, bence Nadia Boulanger birçok
0: Evet,
1: bestecinin
0: yön
1: yolunu
0: vermiş tabii.
1: açmıştır. Birçok besteciye bence çok akıllı ve ileriyi görebilen bir kadın. Evet, şimdi bahsettiğimiz buydu. Astor Piazzolla'nın Devrimci adı eseri, işte yaptığı devrim için yazmış. Ben çok çalındığını zannetmiyorum bu eserin. Yani mesela en azından ben keşfedene kadar bilmiyordum. Neredeyse Astor Piazzolla'nın yazdığı her şeyi didik didik etmiş vaziyetteyim. Böyle bir eser buldum. Ve bir trio çalıyor bunu. Eroica trio.
0: Orijinali trio için mi?
1: Evet. Ha, bilemiyorum. Pardon. Hemen sazan gibi atladım. Evet dedim ama olmayabilir. Bence şey olabilir. Gene Astor Piazzolla'nın bir klasik kendi orkestrası var işte.
0: Evet.
1: Piyano, bas, şey, gitar, elektro gitar, bandoneon, keman falan gibi böyle bir orkestra. Genelde onlar için yazıyor tabii hepsini ama ara sıra da böyle farklı şeyler yazdığı var. Yalan söylemeyeyim. Tam olarak bunun
0: Anladım.
1: bir uyarlama olabileceğini de düşünüyorum.
0: Araştırırız.
1: Araştıralım bu konuyu. Bence bunun bir uyarlama olduğunu düşünüyorum. Eroica Trio, Erka Nikrens piyano, Sarah Perkins keman, Sarah Sen Ambrogio cello çalıyor.
0: Tek bölümlü bir eser.
1: Bu tek
0: Tek
1: bölümlü bir
0: bölümlü.
1: eser, biraz uzunca. Ama göreceksin ki aslında tek bölüm olmasına rağmen kendi içinde değişen bölümler var. Zaten Piazzolla'nın en büyük marifeti mi diyeyim artık?
0: Evet.
1: Yani yeteneği bu müzikte bize birçok sahne gösterebiliyor. Yani tek
0: Evet.
1: bölümlü de olsa onun içerisinde kendi kendine hareketler, başka bir takım şeyler görebiliriz. Evet, bakalım bir dinleyelim. Ondan
0: Dinleyelim.
1: sonra istersen bunun hakkında konuşalım.

0: Evet, devrimci.
1: Devrimci hakikaten
0: gösterdi.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Ne kadar Piazzolla ve başka bir şey ya. Nasıl bir yön bulmuş değil mi?
0: Ve burada hoşuma giden şuydu. Yani uyarlama da olsa, orijinal de olsa, yani bu üçlünün birbirleriyle,
1: evet,
0: yani onlar
1: tam birlikte.
0: Yani tam birlikte ve partilerin birbirinin,
1: evet,
0: içine geçişi.
1: Çok homojen değil mi?
0: Geçişi işte, ne bileyim, yeni armoniler, ondan sonra romantizm. Yani müthiş bir roman.
1: İnsanlara ne kadar hazırmış böyle yeni şeyleri çalmaya, değil mi? Nasıl güzel özümsüyorlar, nasıl,
0: evet,
1: güzel bir yorum,
0: evet,
1: ve birlikte müzik yapmaktan ne kadar keyif alıyorlar. İşte bu önemli,
0: bence,
1: olan.
0: Bence artık müzisyenler tabii tamam eskiyi istiyorlar. Hı-hı. Herkes yapacak, bu önemli tabii. Ama artık yeniye doğru bir,
1: evet,
0: gidiş var. Çünkü daha bir heyecan taşıyor.
1: Hele böyle eskinin tadı olan yeni.
0: Ha. Mesela
1: o çok
0: bu
1: önemli.
0: İşte bu tip şeyler şu anda çok fazla yapılıyor diye düşünüyorum.
1: Evet. Evet, ben şimdi sahneye ünlü orkestra şefi, piyanist, besteci Andre Preven ile kemancı Anne Sophie Mutter'i davet edeceğim.
0: Of.
1: Biraz değiştirelim.
0: Yani bayağı,
1: bu da yeni.
0: Çok ünlüler geldi.
1: Biliyorsun bu ünlü çift 2002 yılında evlenmiş, 2006 yılında boşanmıştı.
0: İyi, 4 sene fena değil ya.
1: Ama müzik ortaklıkları devam ediyor. Birliktelikleri.
0: Olması lazım.
1: Çünkü birlikte müzik yaparken daha iyi anlaşıyorlarmış.
0: Evet.
1: Bundan da o çıkıyor.
0: Müzik bitince kavga ediyorlar.
1: Preven evlenmeden önce Anne Sophie Mutter için bir keman konçertosu bestelemişti. Onunla hem Preven hem de Anne Sophie Mutter Grammy ödülü almıştı.
0: Çok güzel.
1: Çok şanslı bir sanatçı zaten Anne Sophie Mutter. Bir kere 13 yaşındayken Herbert von Karajan'la tanışıyor.
0: İşte.
1: 14 yaşında Salzburg Festivali'nde çalıyor. Ve 15 yaşında Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası eşliğinde Mozart'ın 3. ve 5. keman konçertolarını Deutsche Grammophon firmasıyla plak yapıyor yani, değil mi?
0: Ama müthiş. Bunda bir tuhaflık var yani, bu torpil var
1: ya.
0: Ya
1: sonra 17 gelin yaşında Zubin Mehta'nın yönettiği New York Filarmoni Orkestrası ile Birleşik Amerika'da ilk konserini veriyor.
0: Maşallah, yani daha ne yapsın?
1: İlk evliliğini 26 yaşındayken Karajan'ın avukatı Detlef Underlich ile yapıyor Mutter. İki
0: Allah.
1: Çocuğu oluyor ama ne yazık ki eşini evliliklerinin 6. yılında kaybediyor.
0: Duymuştum bu işi.
1: Evet ya. Sonra 39 yaşındayken Preven'le ikinci evliliğini yapıyor. Bak,
0: güzel.
1: Bayağı dedikodu yaptık.
0: Magazin.
1: Müzik magazin olsun.
0: Müzik magazin olsun, biraz da merak
1: ama
0: ediyorum.
1: Ama biz dedikodu yaparken Preven'le Mutter de sahnedeki yerini aldı.
0: Aa, ne güzel.
1: Birlikte
0: işte
1: çalmaya hazır olduklarını söylüyorlar.
0: Peki.
1: Bak, Boston Senfoni Orkestrası da gelmiş, yerleşmiş.
0: Müthiş, müthiş.
1: Notalar açılmış, her şey hazır. Evet, ünlü kemancı Anne Sophie Mutter, Preven'in onun için bestelediği keman konçertosunun 3. bölümü Andante'yi çalacakmış bize.
0: Çok güzel.
1: Boston Senfoni Orkestrası ve Preven eşliğinde bize de dinlemek düşüyor.
0: Aynen,
1: değil
0: bakalım
1: mi?
0: Hadi bakalım.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, dünyaca ünlü flüt solistimiz Şefika Kutluer, Rus piyanist Natalya Barış eşliğinde 1 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda sezonun açılış konserini veriyor. Süreyya Operası'nın yeni konser sezonunu Borusan Klasik'in davetlisi olarak karşılamak istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey ise soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Flütçü Şefika Kutluer, Rus piyanist Natalya Barış, Çaykovski ve Piazzolla'nın eserlerini seslendireceği konseri hangi başlık altında verecek? Soruyu tekrar ediyorum. Flütçü Şefika Kutluer, Rus piyanist Natalya Barış, Çaykovski ve Piazzolla'nın eserlerini seslendireceği konseri hangi başlık altında verecek? Müzik Mutfağı'nın notu, size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini Borusan Klasik'ten açıklayacağız. Herkese bol şans diliyorum.
2: Borusan Klasik.
3: Bu.
1: Evet. Çok da güzel çaldı.
3: Yani.
1: Çok güzel bir yorum. Evet. Gerçekten eserin gerçek sahiplerinden dinledik bir de. Değil
3: yani
1: mi?
3: Şöyle
1: eseri.
3: Değil mi?
1: Evet.
3: Yani besteci yönetti
1: besteci,
3: ve eşi de çaldı
1: evet,
3: falan.
1: Zaten başka çağdaş besteciler de çok ilgi duyuyor şey. Anne Sofi Mutter çağdaş müziği. Mesela Lutoslavski, Penderecki, Rim gibi besteciler de ona eserler ithaf
3: doğru,
1: etmiş.
3: Doğru bulmuşlar böyle parlak.
1: Ve şey yapıyor. Konser programlarında mesela Mozart'ın arkasından bir tane çok yeni, yenilikçi bir, çok çağdaş bir eseri koyuyor yani. Programlarını böyle bir harmanlıyor.
3: Ne güzel
1: beş
3: işte.
1: Beş beşe, evet.
3: Yani o zaman daha renkli olmuyor mu?
1: Bunu da bak şöyle açıklamış. Sanatta şimdiki zaman hiç bitmez.
3: Evet.
1: Demiş. Yani çok güzel değil mi?
3: Doğru.
1: Zaman yok demiş. Hani klasik evet. Dönem yok,
3: yok,
1: barok dönem. Eskiden biliyorsun çok dikkat edilirdi konser programlarında.
3: Şey kronolojik sıra
1: kronolojik
3: değil mi?
1: Kronolojik sıra.
3: İlle böyle Rönesans, barok, efendim klasik,
1: klasik
3: romantik.
1: İşte, evet
3: hatta
1: ya.
3: Hatta şey derlerdi o kadar tutuculuk
1: aa,
3: var.
1: Onun
3: efendim,
1: arkasından
3: olur
1: o çalınır mu? Olur
3: yahu
1: mu?
3: Yahu siz nasıl başlıyorsunuz efendim modern dönemden
1: o
3: başlayıp sonradan.
1: O zaman dinleyici
3: sonradan
1: yetişmiyor zaten. Yani he? Dinleyici evet. Yetiştiremiyorsun değil mi? Eserleri
3: tabii.
1: Öğretemiyorsun.
3: Şimdi, aslında,
1: şimdi değişti.
3: Aslında bence benim fikrim o. Her zaman öğrencilerime de söylüyorum konser yapan. Ya da biz kendim
1: evet.
3: Konserlerimde.
1: Karma.
3: Şimdi ondan ziyade yani sıradan ziyade kronolojik sıradan ziyade eserlerin birbirini
1: evet,
3: yakalaması. Yani mesela
1: tabii.
3: Bir anda sen çok modern bir eserle başlarsın sonra bir barok dönemden
1: evet.
3: Bir şeyi yakalayabilirsin.
1: Bizim programda olduğu gibi mesela
3: aynen.
1: Bunu yapıyoruz.
3: Biz aynını yapıyoruz.
1: Ortaya da gayet güzel bir şey armoni çıkıyor
3: aynen,
1: kendi içinde
3: aynen.
1: Bir uyuma oluyor.
3: Aynen.
1: Ama gene de eserlerin yapısına dikkat ediyoruz.
3: Tabii.
1: Tonlarına dikkat
3: aynen,
1: ediyoruz.
3: Aynen. Yani
1: şimdi çok sıkıcı olmaz. Şimdi ben Handel çaldım, sen arkadan Vivaldi, ben bir daha işte Telemann, sen Corelli.
3: O eyvah.
1: Değil mi? Böyle
3: takılır.
1: Ha yaparız barok
3: ha,
1: başlığı
3: barok deriz,
1: altında
3: o ayrı bir
1: tema
3: şey.
1: Yaparız
3: kesinlikle.
1: O olur. Tamam.
3: Orada da sıkıcı olmaz merak etme, biz o bestecilerin en
1: ha,
3: güzel
1: evet,
3: en ilginç eserlerini bulur çıkarırız yani.
1: Evet
3: bak.
1: Sanatta şimdiki ha. Zaman hiç bitmez,
3: bitmez.
1: Demiş Mutter. Evet sen şimdi hiç bitmeyen hangi zamana ha. Götürüyorsun bizi?
3: Valla ben biraz uzaklaşalım yani şey pardon geriye doğru gidelim. Çok enteresan bir besteci var. Francesco Molino. İtalyan.
1: Bana hep Morina Bolu'nu hatırlatıyorum.
3: Morino. Molino, Molino.
1: Molino.
3: Ya çok centilmen bir besteci bence. Yani çok ince müzik yazıyor. Çok güzel. Yani gitarcılar iyi bilir. Çünkü solo gitar için etütleri var, parçaları var. Oda müziği de yazıyor tabii. Daha ziyade fazlaca oda müziği eseri var. 1775-1847 yılları arasında yaşamış İtalyan. Ve çok enteresan. İlk enstrümanı da viola. Ya orkestrada viola çalıyormuş.
1: Paganini de çalarmış biliyorsun viola.
3: O her şey.
1: Gitar, viola, keman.
3: O çalmadı yok onu. Paganini meşhur şey yani sihirbaz.
1: Aynen.
3: Çok iyi. Ve Molino'nun hayatı enteresan. İtalyan olmasına rağmen yani bütün neredeyse bütün yaşamını Paris'te geçiriyor.
1: Francesco'ydu değil mi?
3: Francesco Molino.
1: Molino.
3: 1818'de başlıyor Paris macerası ve orada Paris Sosyetesi'nin içine giriyor. Gitarcı olarak tabii, biyoloji olarak değil. Çünkü sosyetede...
1: Giremezsin. Serenat yapamazsın.
3: Aynen. Ve meşhur düşes Beri'nin gitar hocası oluyor.
1: Hadi işte buyurun.
3: Şimdi sen kapı açıldı değil mi? Kapıyı açtın. Tamam işte, para da gelir. Böylece orada yaşamaya başlıyor. Hayatını orada sürdürüyor diyebiliriz. Neler var? İşte solo, demin söylediğim solo eserleri var. Olduğu gibi oda müzikleri de var. Fakat Opus 56 gitar konçertosu var. Çok da güzeldir bu gitar konçertosu. Fakat şunu söyleyebiliriz. Orada Paris'te yaşayan kendi milletinden Ferdinando Carulli var. Carulli'nin bir gitar konçertosu var. Giriş olarak, yani ana tema olarak birebir aynıdır bu.
1: Eyvah.
3: Yani ve bu yüzden kim
1: olaylar
3: yazdı, kime çıkmaz mı? Yani Carulli ve Molino taraftarları, hatta böyle bir küçük tablo vardır, yapılmış bir resim. Ellerinde gitarları birbirlerinin kafalarında kırıyorlar.
1: Allah Allah.
3: meydan savaşı. Yani bu çok orijinal bir şeydi. Yani hani benzerlik olabilir, insan hani bir la majör ton geldiği vakit hani belki gitarda belli şeyler.
1: O zaman
3: şeyler.
1: Çalalım bir kere karşılaştırmalı
3: bunu
1: olarak.
3: Bunu yapacaktım, yapalım. Unuttum. Yani bunu koyacağım.
1: Alıntılar, çalıntılar.
3: Çok, alıntılar, çalıntılar. Çok güzel. Yani burada tabii tuhaftır. Ne olduğu bilirsiniz. Bir sürü dedikodu
1: sonra
3: var.
1: Sonra değişiyor ama değil mi eser?
3: Nasıl? Tabii canım. İlk yani öğretim. Girişse diyelim. Giriş
1: işte
3: mi?
1: Giriş önemli zaten.
3: Yani giriş takdim ama birebir aynı olur. Canım, bu kadar yani baslar falan aynı çalıyor. Şey, orkestra falan böyle. Böyle bir olay olmuştur Molino hakkında. Yani Carulli ile Molino arasında bir çekişme olduğunu.
1: Güzelmiş.
3: Ama belki de onlar iyi dostu.
1: Belki de sordu. Ya, bunu alabilir miyim diye.
3: Ya alabilir miyim diye sordu. Ama gözüken o ki önce Carulli yazmış. Ama tabii ki önce yazmanın bir anlamı yok. Belki Molino önceden tasarladı.
1: Olabilir.
3: Bir de başka bir şey var. İkisi arasında bir dedikodu. İkisi arasında gidip gelen bir öğrenci var. Onun taşıdığından şüpheleniyorlar.
1: Olay bayağı esrarengiz bir
3: yani
1: hale geldi.
3: Yani bir casusluk olayı var burada. Onu çözemedik. Neyse, böyle ben de bu dedikodu ve magazin tarafını anlatmış olayım. Dinleyenlerin hoşuna gidiyor nedense. Yani böyle çok ciddi şeyler anlatmaktansa böyle herkesin hoşuna giden şeyler söylemek.
1: Benim de hoşuma gidiyor.
3: Değil mi? Böyle hikaye var çünkü. Evet. Bir hikaye dinliyoruz. Şimdi Molino'dan bir oda müziği parçası. Grand Trio Concertant. Evet, bu büyük trioda efendim ne var diye düşünürsek buradaki bölümleri önce söyleyeyim. Birinci bölüm Adagio, Non Molto. İkinci bölüm Scherzo Trio. Ve üçüncü bölümde her zaman olduğu gibi Rondo Allegro. Yani o dönemin, klasik dönemin.
1: Niye büyük trio koymuş ismini?
3: Şimdi şöyle, Grand Trio koyması çünkü genellikle gitar bestecileri böyle bu triolar yazdıkları zaman kısa kısa bölümler oluyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Mesela toptan diyelim en fazla 7-8 dakikada 8, biten.
1: 8-9.
3: Bazen
1: evet,
3: 9 dakika. Ama bu uzun bir şey olduğu için bu ismi böyle hani biraz daha muhteşem. Grand Trio, büyük trio yazıyorum falan. Bu hava var. Ve enteresan bir şey, o dönemin bestecisi, bu triyonun adı, çalacak triyonun adı da Mauro Giuliani Trio. O ismi vermişler. O ismi ama vermiş. Bu sefer Molino çalıyorlar. Belki de o programda şey de vardı, Giuliani'de. Şimdi kimler çalıyor? Vincenzo Mastropiero flüt, Giambattista Cliberti klarinet, Antonio Maddoni gitar. Bak ne kadar değişik
1: klarinet,
3: bir şey.
1: Klarinet, flüt ve gitar. Çok ilginç.
3: Bu üçlüyü yakalamak çok zor. Böyle
1: çok
3: bir
1: zor.
3: Üçlü bulmak değil
1: peki,
3: mi?
1: Peki orijinali böyle mi? Bunun için mi yazılmış?
3: Yok canım. Muhakkak bence.
1: Herhalde.
3: Benim tahminim. Evet. Benim tahminim. Gitar zaten var. Evet. Ama mesela klarinetin bence viola olabilir. Viola flüt olabilir. Evet. Keman flüt olabilir.
1: Keman flüt olabilir.
3: Ya bazen evet, değiştiriyorlar bunu. Her şey yapabiliyorlar.
1: Ama klarinet ve flüt çok enteresan.
3: Evet.
1: Ve gitar.
3: Veya diye bir yazı koyuyor şeyler. Besteciler yani.
1: Evet, evet.
3: Ama tam orijinali böyle olduğunu zannetmiyorum. Şimdi bu Giuliani
1: çok
3: trio.
1: Merak ettim.
3: Geldi ve ne kadar güzel bir eser olduğunu
1: tahmin
3: dinledikten
1: ediyorum.
3: Sonra konuşacağız. Bak, şeker gibi.

0: Gerçekten evet. şeker.
1: Yani
0: şeker.
1: Ne güzel bir rondo.
0: Tadından yenmez.
1: Rondo
0: ya,
1: bitti. Ne kadar güzel. Şeyler.
0: Şeker söyle.
1: Sound nasıl böyle karıştı ya. Güzel. Flüt, klarnet, gitarın da güzel yapısı.
0: Rondo. Hepsi birbirinden Bambar. Güzel.
1: Tabii.
0: Bir şey söyleyeceğim. Ben bunu dinlerken aklıma bir hikaye geldi.
1: Ne diyorum?
0: Gene bir dedikodu.
1: Allah dedikodu. Hadi buyurun.
0: İşte Molino gitarı tırnaksız çalmayı savunuyormuş. Böyle bir şey varmış o devirde.
1: Ha,
0: bir kavga varmış. Fernando Sor'dan galiba başlayarak karşıymış tırnaklı çalmaya kesinlikle.
1: Ya böyle bir şey duydum.
0: Tartışma yaratan bir konuymuş bu, değil mi?
1: Bu var. Evet. Böyle bir şey var.
0: Yani gitar mutlaka parmak ucuyla çekilir. Bakayım senin tırnakların uzun.
1: Benim
0: kesmen
1: var.
0: Lazım.
1: Yok canım, ben tırnaklı çalmayı savunuyorum.
0: Genellikle şey diyebiliyorum ben, tırnaklı gitar çalmayı İspanyol gitaristler tercih ediyormuş.
1: Muhakkak.
0: İtalyan ve Fransız gitaristler de buna karşı çıkıyormuş. Yani böyle bir hikaye var.
1: Var zaten tarihte böyle bir çekişme var gerçekten.
0: Evet.
1: Yani mesela...
0: Carulli de öyleymiş.
1: Evet.
0: Molino,
1: evet.
0: Fernando Sor
1: evet,
0: öyleymiş.
1: Evet. Ve
0: zaman başladınız tırnaklarınızı uzatmaya?
1: Vallahi biz ilk çalmaya başladığımızda hocamız uzatın dedi. Biz de şimdi şöyle bir şey var tabii, büyük tarihe besteci ekolde. O da uzun süre tırnaksız çalmasına rağmen son zamanlarında, yani ömrünün son 4-5 yılında tırnak uzatmaya başladı.
0: Kendiliğinden uzamıştır artık yani.
1: Evet. Ve bunların içinde tırnaklı çalan en büyük virtüözlerden bir tanesi de işte klasikte Aguado'dur. Yani Aguado tabii ki bunu savunmuştur her zaman. Çünkü o ajilite, yani çabukluğu yakalayabilmek, tırnak olduğu zaman tınının daha biraz daha metalik olarak çıkması, boğulmadan çalınması gibi özelliklerden dolayı, bilhassa teknikten dolayı diye düşünebiliriz. Her zaman
0: o zaman böyle hep parmak ucunda mı çekiliyor tırnaksız?
1: Ya onlar öyle çalıyorlardı. Biraz nasır oluyor
0: yani.
1: Tabii uçlar. Tabii. Artçılar gibi yani.
0: Sen hiç denedin mi tırnaksız çalmayı?
1: Kırıldığı zaman tırnak
0: zorlanıyor ama değil mi?
1: Hiç ben olmuyor. Yani o sürati yakalayamazsın hiçbir zaman. Belki ton çok yumuşak gibi.
0: Var mı günümüzde çalan gitarcılar?
1: Çok az olduğunu düşünüyorum. Yani yok gibi bir şey diyelim.
0: Neyse, Molino tırnaklarını kesmiş ama güzel de bitiriyor sonatı.
1: Yazmış. Boş ver şimdi, ne güzel onu söylesen.
0: Evet ya. Ben şimdi doğaçlama ustası bir bestecinin 1788 yılında şimdiki Bratislava'da doğan Johann Nepomuk Hummel'in bir üçlüsünü dinleyelim diyorum. Senin üçlünden sonra.
1: Çok harika. Ben acırım hep bu besteciye ya.
0: Değil mi?
1: Neden acırım?
0: Gölgede kalmış. Aslında çok
1: ya,
0: önemli bir adam.
1: Ya. Yani evet. Beethoven çıkmış bu
0: bir
1: adam.
0: Bir kere müzisyen bir aileden geliyor. Viyana'da eğitim görmüş. Mozart'ın öğrencisi. Ondan sonra Haydn'ın çok iyi dostu.
1: Tabii ki.
0: Hatta Haydn'ın arşivini toparladığı, toparladığı, notalarını toparladığı da söylenir. Bir kere dönemin çok önemli piyanistlerinden.
1: Tabii.
0: Çok usta doğaçlamacı. İnanılmaz doğaçlama
1: korkunç
0: yapıyor.
1: Ve daha komik bir şey anlatayım sana. Bu da böyle bir magazin gibi olacak. Yani bir gün böyle bir radyoda çalıyor, dinliyoruz bir eser, tamam mı? Herkes iddiaya giriyor. Diyor ki Beethoven diyor. Kesin diyorlar. Ya. Bir piyano konçer. Ya diyorum ki ben, ya benzetiyoruz hepimiz, ya ben de olabilir diyorum ama hala bir şüphe var içimde. Bir şey eksik yani. Budur diyoruz. Ondan sonra kimse bulamadı. Herkes Beethoven dedi. Bitti. Çıktı ki Hummel. Hayda. Yani böyle şaşırdık kaldık
0: ya,
1: yani. Bu kadar öncesinden bizim, adam hazırlamış
0: çok
1: yani.
0: Çok da Beethoven. Eser yazmış. Yani derlermiş ki o zaman Hummel'in doğaçlamasını bir kere duyan onu bir daha unutamaz. Yani bu kadar da insanın aklına çakılırmış böyle besteci. Mesela çok iyi öğretmen. Talberg onun öğrencisi.
1: Tabii ki.
0: Ya neler ya, piyano metodu yazmış.
1: Yapar.
0: Orkestra şefliği yapmış.
1: Oh.
0: Evet, Beethoven'dan hem dostmuş ama hem de çok büyük rakipmiş.
1: Bence o işi rakip
0: şey düşünmüş. Beethoven'ın Viyana'daki varlığı benim bütün şeyimi engelledi diye düşünmüş yani.
1: Ki doğru da düşünmüş. İşte bak, tarihsel gelişim
0: o
1: içerisinde.
0: O kadar şey yapmış. Biz onu bir tek trompet konçertosuyla tanıyoruz.
1: Zavallı işte. Ben diyorum ya, acıyorum ben. Çok iyi. Böyle bir içim acıdığı bestecilerden bir tanesi
0: evet
1: budur.
0: Ya. Evet, bu kadar tanıttıktan sonra, Hummel hakkında bu kadar konuştuktan sonra şimdi birliklerin sahnesini onun Opus 78 La Majör üçlüsünü seslendirmek üzere flütçü Liz Daws, piyanist Carmen Picard, violoncelci Elizabeth Dolin çağıralım.
1: Tamam, çok güzel.
0: Tamam.
1: Bu iyi oldu bu işte. Hadi bakalım.

0: Ya.
1: Ne kadar güzel değil mi?
0: Müthiş.
1: Ne kadar hoş eserler. Ya hakikaten virtüöz piyanist yani, adam, besteci. Neler neler bestelemiş, neler yapmış.
0: Yani bu kadar gölgede kalmış ama evet. Bak şimdi bence
1: ama bu ara çalınıyor biliyor musun? Yok, piyano konçertolarında rastlıyorum. Üstelerinde yani, rastlıyorum. Tabii. Sonatlarına rastlıyorum değil mi?
0: Bu lafın gelişi benim söylediğim belki de o zaman gölgelendi. Yani birlikte yaşadıkları dönemde ve biraz daha sonrası ama bu kadar zaman aşımından sonra artık yani Hümel'in de kıymeti.
1: O da müziği için ideal bir besteci değil mi?
0: Bak biz bile söylüyoruz yani Beethoven'dan ne aşağı kalır yanı var diyoruz yani. Çok değerli bir besteci diyoruz yani.
1: Evet.
0: Bunu kabul edin.
1: Sıra Cem'in değerli sanatçılarına, konuklarına geldi bakalım.
0: Aa.
1: Evet.
0: Yani işte benim takıntılardan gene gideceğiz. Fakat tango müziği seviyorum ben yani. Biraz da yapmaya da çalıştım.
1: Birlikte yapılan en güzel müziklerden biri
0: doğru,
1: aslında değil
0: yani
1: mi?
0: Ben o dansı da yapmaya çalıştım ama galiba yeteneğim yok yani. Beceremedim yani. 3 sene uğraştım falan. Şimdi bizim hanım tanıyorsan Beril o konuda çok yetenekli. Hmm. Bizim büyük oğlan da dans konusunda yetenekli. Ama işte bende yok. Beceremiyorum. Yani bir türlü yapamadım.
1: Sen çalmaya devam et. Boş ver.
0: Zaten öyle dediler bana. Sen iyi çalıyorsun. Tangoyu çal. Boş ver. Dans etme sen de. Öğrendim en azından. Hani bir fikir, o da bir etki yapar çal. Şimdi başka bir şey. Arjantinli piyanist çağıracağım. Hem besteci hem de piyanist. Tango Nuevo. Tango Caz ilgi alanları. Bu isim Pablo Ziegler. Evet, Pablo Ziegler çok önemli ve mesela
1: Piazzolla'nın orkestrasında çalan değil mi?
0: Evet, piyanist ve piyanist. Aynı zamanda farklı şeyler de yapıyor. Mesela ne yapıyor? Düo çalıyor, iki piyano yapıyor. Mesela ondan sonra bandoneon piyano yapıyor falan gibi. Ya da gitar piyano gibi şeyler yapıyor.
1: Uzun yıllar çalışmış değil mi Piazzolla'yla?
0: Çok. Evet. Yani tabii burada şeyi söyleyebiliriz. Farklı gruplarla çalıyor dedim. Biraz da şeyi de var. Yani kendisi de bazen solo piyano içinde şeyler yapmış, albümler yapmış. Burada tamamıyla Piazzolla'nın etkisinde diyeceğim artık. Yani bundan çıkamamış tabii. Milonga de Adios. Adios.
1: Veda milongası mı bu?
0: Evet. Milongaya veda.
1: Milongaya veda.
0: Böyle bir şey yazmış. Belki de bence Adios'u burada Piazzolla için de kullanmış olabilir.
1: Ayrılmış mı orkestradan sonra?
0: Bence ayrılmış değil. Piazzolla gökyüzüne doğru yükseldiği için demek istiyor.
1: Galiba öyle kadar birlikte çalışmış.
0: Böyle bir durum var. Çok iyi arkadaş olmuşlar. Yani tabii şeyin de var biliyorsun. Piazzolla'nın da Adios Nonino diye. Nonino babasına yazdı. Biraz bu da o da milonga çünkü. Milonga de Adios bence buradan Pablo Ziegler'in bu Milonga de Adios'u şeydir. Piazzolla'ya ithaf edilmiş bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii farklı gruplarla çalıyor dedim ama bu seferki grubunu söyleyeyim sana. Pablo Ziegler tabii ki piyanoda. Ondan sonra Kike Sinezi gitar. Çok iyi bir gitarcıdır. Yani muhteşem çalar. Walter Castro da bandoneon çalıyor. Bandoneon'da.
1: Güzel bir ekip ha?
0: Çok güzel. Bakalım. Ya yani müzik de güzel ama söylediğim gibi Piazzolla etkisi çok fazla var burada. Pablo Ziegler geri planda diye düşünüyorum.

0: Evet, veda ettik.
1: Evet, pop müzikler şey, bence
0: tabii
1: yani...
0: Ki o, ama o şeyi, Tango Novo'nun şeyi, evet, mirasını taşıyan bir adam
1: taşıyor
0: zaten.
1: Taşıyor ama
0: yani,
1: şunu da demekte fayda var. Biraz ukalalık yapıyor gibi olacağız. Ben diyorum ki yani piyano çalmaya devam etse çok daha iyi. Yani süper piyanist.
0: Ama çok birlikte olmuşlar.
1: Evet, evet.
0: Birlikte turnelere çıkmışlar. Nasıl
1: tabii,
0: etkilenmezsin
1: tabii. Etkilenmiş yani... Evet.
0: Evet, bu güzel veda milongosunun üstünde ben valla bir şey yapamıyorum, sen devam et.
1: Tamam.
0: Bir şey bulamadım yani bu atmosferi.
1: Ya bilseydim yani, madem öyle bilseydim, ama neyse konuşmuş
0: oluyorsan
1: arka arkaya koymayayım dedim. Gene o zaman tamam, şöyle yapalım programa o zaman, ustayla ve Astor Piazzolla'yla asıl veda edelim. Bu kadar bahsettik kendisinden, şimdi kendi eserini. Ama enteresan bir şekilde az evvel çalan trio ile yapalım yani.
0: Aa, ne güzel.
1: Nasıl? Yani Pablo Ziegler, Kike Sinezi, Walter Castro. Yani bu piyano, gitar, bandoneon.
0: Katmerli oldu,
1: ya,
0: güzel.
1: İşte şimdi de bu sefer ustanın eserini dinleyelim. Ya. Fuga y Misterio diyor. Yani gizemli.
0: Gizemli.
1: Gizem. Yani füg ve gizem bir arada. Bu eser de çok enteresandır. Yani mesela Astor Piazzolla tabii bu almış olduğu klasik eğitim diyelim yani, Fransa'da aldığı kompozisyon.
0: Bayağı bir eğitim.
1: Tabii ki orada muhakkak ona ne fügler yazdırmışlardı.
0: Ya.
1: Fakat o kadar güzel ki yani bulduğu tema tamamıyla bir Arjantin tango müziğinin temalarından bir füg meydana getiriyor. Ve çok da güzeldir partiler, yani konular tek tek girer füg konuları. Sonra bu yüksek bir noktada birleşir. Yani bütün bu üçlü ya da orkestra neyse çok yüksek bir yere gelirler ve müthiş bir şey başlar. Yani tam eğlence orada çıkar ortaya. Baştan bir fügün şeyi olarak başlar. Şöyle söyleyeyim. Klasik yapısıyla başlar diyelim. Sonradan bozulur bu iş. Öyle baştan sonra.
0: İşte marifet
1: affeder,
0: de o zaten.
1: Tabii yani barok fügü yazacak değil adam yani. Başta. Böyle bir şey. O zaman zaten trio'yu ben göndermemiştim. Sana haber vermedim.
0: İyi yaptın.
1: Yani, nasıl olsa çalacaklar diye bekliyorlardı. O zaman hadi bakalım şimdi.
0: İyi
1: Astor Piazzolla'dan Fuga y Misterio'yu dinleyelim.

0: Müthiş. Bir de yani, ikisi birbirini müthiş tamamladı.
1: Şimdi bak ben
0: gerçekten
1: ne dedim?
0: Gerçekten kendimi konserde hissettim.
1: Yani işte bak Pablo Ziegler'i ben piyanist ya. Olarak çok seviyorum dedim. Gitarcı Kikesinezi ve bandoneon. Bak yani
0: muhteşem.
1: Bu üçlü bu müziği ne kadar güzel çok. Meydana getirdiler. Harikaydı.
0: Hakikaten çok da gizemli bir fük. Saklamış fük. Değil mi? Saklanmış
1: içine. Tabii yani ondan sonra hop çıkıp ve
0: fügü bulunuz.
1: Buluyoruz yani. Bulduk. Çok fazla uzun temalı.
0: Çok güzeldi. Evet. Dinleyicilerimize veda etme zamanı geldi. Bitti program.
1: Peki artık yaptık.
0: Sevgili dinleyenler, birliktenin sahne ışıklarını, birlikte yapılan müziğin baş döndürücü fonunda, birlikte program yapmaktan son derece keyif aldığım değerli sanatçı dostum Cem Küçümen'le birlikte söndürürken, Borusan Klasik'te yeniden birlikte olabilmek dileğiyle yüzünüzden gülücük, yaşamınızda müzik eksik olmasın efendim diyoruz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Birlikte. Bu programı Gaye Çağlayan ve Cem Küçümen birlikte hazırlayıp sundular.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, dünyaca ünlü flüt solistimiz Şefika Kutluer, Rus piyanist Natalya Barış eşliğinde 1 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda sezonun açılış konserini veriyor. Süreyya Operası'nın yeni konser sezonunu Borusan Klasik'in davetlisi olarak karşılamak istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey ise soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Flütçü Şefika Kutluer, Rus piyanist Natalya Barış, Çaykovski ve Piazzolla'nın eserlerini seslendireceği konseri hangi başlık altında verecek? Soruyu tekrar ediyorum. Flütçü Şefika Kutluer, Rus piyanist Natalya Barış, Çaykovski ve Piazzolla'nın eserlerini seslendireceği konseri hangi başlık altında verecek? Müzik Mutfağı'nın notu, size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini Borusan Klasik'ten açıklayacağız. Herkese bol şans diliyorum.
0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Eylül ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız Faruk Şuyun'un yazdığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. Hasan Uçarsu ne zaman doğmuştur? Sorusunun doğru cevabı 1965 olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu, Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz Nazife Nalcı oldu. Dinleyicimiz Nazife Nalcı'yı tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.
0: Divertimento.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, dünyaca ünlü flüt solistimiz Şefika Kutluer, Rus piyanist Natalya Barış eşliğinde 1 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda sezonun açılış konserini veriyor. Süreyya Operası'nın yeni konser sezonunu Borusan Klasik'in davetlisi olarak karşılamak istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey ise soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Flütçü Şefika Kutluer, Rus piyanist Natalya Barış, Çaykovski ve Piazzolla'nın eserlerini seslendireceği konseri hangi başlık altında verecek? Soruyu tekrar ediyorum. Flütçü Şefika Kutluer, Rus piyanist Natalya Barış, Çaykovski ve Piazzolla'nın eserlerini seslendireceği konseri hangi başlık altında verecek? Müzik Mutfağı'nın notu, size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini Borusan Klasik'ten açıklayacağız. Herkese bol şans diliyorum.

0: Korsan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Eylül ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız Faruk Şuyun'un yazdığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. Hasan Uçarsu ne zaman doğmuştur? Sorusunun doğru cevabı 1965 olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu, Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz Nazife Nalcı oldu. Dinleyicimiz Nazife Nalcı'yı tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.
0: Ayın Müzik Kitabı.
1: Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu, yazan Faruk Şuyun, Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap, kapak fotoğrafı Esin Uçarsu, 348 sayfa, 1. basım Şubat 2026.

Müzik benim için dünyaya, insana, bize dayatılan yerleşik algılara ve gerçeklik olarak gösterilen kurgulara karşı alınmış net bir tutumdur. Zaman zaman ütopik görünen, zaman zaman sertleşen ama özünde hayata dair insani bir duruştur. Besteci Hasan Uçarsu, Faruk Şuyun'un kaleme aldığı kitabın 201. sayfasında müziğe bakış açısını böyle ifade ediyor.

kitap, notaların ardındaki zengin evrene, Hasan Uçarsu'nun kalbine ve zihnine açılan bir yolculuk. Ulusal, uluslararası konser ve festivallerde icra edilip ilgi uyandırmış, akademik çalışmalara konu olmuş çağdaş Türk besteci Hasan Uçarsu'nun anıları, aynı zamanda Türkiye'nin son 50 yılının kültürel panoraması. TRT Radyosu'nun tekel olduğu yıllar, özel girişimlerin sanata can suyu verdiği dönemler, 12 Eylül'ün uzun gölgesi, Atatürk Kültür Merkezi'nin kapanışı ve yeniden açılışı. Her detay bir bestecinin yaşamından öte bir ülkenin müzikle yoğrulmuş hafızasını taşıyor. Kitabın en derin katmanı ise belki de son sayfalarda gizli. Uçarsu tüm bu yolculuğun sonunda bizi kendi sanat felsefesinin merkezine davet ediyor. Müziğin soyut doğasını ve onun en büyük sırrını fısıldıyor. Bir eser ancak icracının nefesinde ve ruhunda hayat bulur. Bu, dinleyiciden önce icracıya duyulan derin bir saygının ifadesi. Eseri kamusal alana taşıyan o etli kemikli insana yöneltilmiş bir şükran. Hasan Uçarsu'nun evreni, yalnızca bir bestecinin değil, bir ülkenin seslerle, gelenekle, tutkuyla yoğrulmuş ruhunun hikayesi. Bu kitap, onun adanmışlığını, müziğin dönüştürücü gücünü ve kuşaklara uzanan köprüsünü geleceğe taşımayı amaçlıyor. Bu, yalnızca müziğin peşinden gidilmiş bir ömrün değil, sanatın en saf halini paylaşmanın ve birlikte yaratmanın büyülü hikayesi. Faruk Şuyun.

gazeteci, yazar, editör Faruk Şuyun'un besteci Hasan Uçarsu'yla Nehir Söyleşisi'ne dair kitabın sonunda yer alan değerlendirmesi de şöyle. Bu kitap bir randevunun, saatine bakılarak yapılan bir sohbetin ardından ortaya çıkmadı. Daha doğrusu başlangıcı bir sohbete dayanıyor olabilir ama asıl mesele o konuşmanın bittiği yerde değil, sürdüğü, derinleştiği başka zamanlara ve mekanlara taşındığı yerde başlıyor. Hasan Uçarsu ile yaptığımız ilk uzun konuşmanın ardından masadan kalktığımızda ikimizin de aklında aynı duygu vardı. Söylenenler henüz tamamlanmamıştı. Konuşma bitmişti belki ama düşünce hala çalışıyordu. Kimi cümleler yerini bulmuş, kimileri ise ileride yeniden açılmak üzere zihnin bir köşesine not edilmişti. Müzik tıpkı kendisi gibi o anda susmamıştı. Bu kitap işte o susmayan yerden doğdu. Zaman içinde anladım ki Hasan Uçarsu'nun hayatı ve müziğini anlatmak, kronolojik bir biyografi yazmaktan çok daha fazlasını gerektiriyordu. Çünkü burada anlatılan yalnızca bir yaşam öyküsü değil, bir bestecinin dünyayla kurduğu ilişkinin sesle, sessizlikle, disiplinle, sezgiyle ve zamanla örülmüş uzun bir düşünce yolculuğuydu. Bu yolculuk, çocukluk yıllarındaki ilk seslerden başlayıp ustalarla kurulan ilişkilere, büyük eserlerin yükünden gündelik hayatın küçük ayrıntılarına kadar uzanıyordu. Konuşmalar ilerledikçe, kayıtlar birleştikçe ve metinler yan yana gelmeye başladıkça bu kitabın bir söyleşi kitabı olarak kalamayacağı da kendiliğinden ortaya çıktı. Çünkü Hasan Uçarsu anlatırken yalnızca sorulara cevap vermiyor, duruyor, geri dönüyor, yeniden düşünüyor, kimi zaman bir anının içinden bir estetik ilke çıkarıyor, kimi zaman bir teknik ayrıntıyı hayatla ilişkilendiriyordu. Benim görevimse bu anlatının önüne geçmek değil, onu taşıyacak bir yapı kurmak, sesi bozmadan yolu açmaktı. Bu nedenle kitap boyunca kimi zaman Hasan Uçarsu'nun sesiyle, kimi zaman benim anlatıcı olarak kurguladığım bağlarla ilerleyen bir yapı ortaya çıktı. Söyleşiler, anılar, düşünce parçaları ve bağlam yazıları hepsi aynı amaca hizmet edecek biçimde yan yana geldi. Okuru bir bestecinin zihninde dolaştırmak. Burada yer alan metinler, tek bir zamanda yapılmış konuşmaların dökümü değil, yıllara yayılan görüşmelerin, farklı mekanlarda süren sohbetlerin, konser salonlarında, yolculuklarda, bazen bir masa başında, bazen sessizlik içinde devam eden düşünmelerin izleri. Bu yüzden kitap ilerledikçe anlatının da doğal olarak derinleştiğini, genişlediğini ve katmanlandığını görmek mümkün. Bu metni kaleme alırken temel kaygım, onun müzikle ve hayatla kurduğu ilişkiye siz okurlarımızı mümkün olduğunca yaklaştırmaktı. Ne yüceltici bir portre ne de mesafeli bir akademik metin. Ama dikkatli, saygılı ve içerden bir bakış. Eğer bu kitap, müzikle düşünmenin, sesle anlamanın, bir eserin arkasında bir ömürlük birikim olduğunu fark ettiriyorsa, görevini yerine getirmiş sayılır. Çünkü burada anlatılan yalnızca notaların değil, o notaların ardında kalan hayatın hikayesi. Ve bu hikaye bir sohbetin ardından değil, birlikte yürünmüş uzun bir yolun içinden süzülerek anlatıldı.

Faruk Şuyun'un kaleme aldığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitap boyunca okuru Uçarsu'nun eser kayıtlarına yönlendiren QR kodlar yer alıyor. Ayrıca meslektaşlarının gözünden tanıklıklar bölümünde Gürer Aykal'dan Filiz Ali'ye, Mehmet Ergüven'den Özkan Manav'a, Şirin Pancaroğlu'ndan Gülsin Onay'a 21 değerli ismin yazıları besteciyi anlatıyor. Kitap, Hasan Uçarsu'nun kaydedilmiş eserlerinin yer aldığı diskografi, ayrıntılı eser listesi ve ödülleri bölümleriyle sona eriyor.

Faruk Şuyun gazeteciliğe 1976 yılında başladı. 1977-79 yılları arasında Dünya Gazetesi Kültür Sanat sayfasında çalıştı. 1980 yılından itibaren Hürriyet Gösteri'de, Varlık'ta, ayrıca ansiklopedi yayıncılığı yapan kuruluşlarda editörlük, madde yazarlığı, redaktörlük gibi görevlerde bulundu. Birçok yayın evinde editörlük görevi üstlendi, diziler hazırladı. Varlık yıllıklarını gerçekleştirdi. Toros yayınlarında Yaşar Kemal'in bütün kitaplarını hazırladı. İstanbul Yeni Asır'ın sanat sayfasında, Günaydın ve Sabah gruplarının birçok gazetesinde görev aldı. Sorumlu müdürlük yaptı. Güneş gazetesinin sanat sayfası editörlüğünü yürüttü. Çeşitli televizyon kanallarında edebiyat programları, ayrıca çeşitli kurumlara festivaller, sanat geceleri düzenledi. 28 yıl Dünya Gazetesi'nde çalıştı. Odak ve Ehli Keyif başlıklı yazılar yazdı. Dünya Kitap Dergisi'nin yayın yönetmenliğini yaptı. Beşiktaş Belediyesi için 11 yıl boyunca ustalara saygı toplantıları düzenledi. Halen Ekonomi Gazetesi Kültür Sanat Editörü, Kitap Dergisi Yayın Yönetmeni, Gastronomi Kültürü Yazarı olarak çalışmalarına devam ediyor. Faruk Şuyun'un yayınlanmış kitapları arasında Firuzan diye bir öykü, Bir Arkeoloji Dedektifinin Maceraları, Beklemek ve Ummak, Lezzet İmiş Her Ne Var İse Alemde, 101 Ustadan Hayatın Şeyleri, Olmazsa Olmaz Kahvaltı ve Faruk Şuyun'un Manavı, Aktarı, Kuru Yemişçisi yer alıyor.

Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, dünyaca ünlü flüt solistimiz Şefika Kutluer, Rus piyanist Natalya Barış eşliğinde 1 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda sezonun açılış konserini veriyor. Süreyya Operası'nın yeni konser sezonunu Borusan Klasik'in davetlisi olarak karşılamak istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey ise soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Flütçü Şefika Kutluer, Rus piyanist Natalya Barış, Çaykovski ve Piazzolla'nın eserlerini seslendireceği konseri hangi başlık altında verecek? Soruyu tekrar ediyorum. Flütçü Şefika Kutluer, Rus piyanist Natalya Barış, Çaykovski ve Piazzolla'nın eserlerini seslendireceği konseri hangi başlık altında verecek? Müzik Mutfağı'nın notu, size sorduğumuz sorunun yanıtını Borusan Klasik @karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini Borusan Klasik'ten açıklayacağız. Herkese bol şans diliyorum.
0: Borusan Klasik Kitap Kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Eylül ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız Faruk Şuyun'un yazdığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. Hasan Uçarsu ne zaman doğmuştur? Sorusunun doğru cevabı 1965 olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu, Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz Nazife Nalcı oldu. Dinleyicimiz Nazife Nalcı'yı tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.

0: Korsan Klasik.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

Beethoven'ın 5. senfonisinin meşhur 4 notalık açılışı, yalnız klasik müzik tutkunlarının değil, neredeyse herkesin zihnine kazınmış ikonik bir motiftir. Bunun kapıyı çalan kaderi simgelediği iddiası da en az motifin kendisi kadar yaygındır. Anlatının kaynağı, bestecinin ilk biyografi yazarı ve sekreteri Anton Schindler'dir. Schindler, Beethoven'ın ölümünden yıllar sonra yayınladığı anılarında, bestecinin bu 4 notayı göstererek, işte kader kapıyı böyle çalar dediğini iddia eder. Ne var ki günümüz müzikologları bu tanıklığı güvenilmez bulur. Schindler'in Beethoven'ın konuşma defterlerine sahte kayıtlar eklediği ve ona romantize edilmiş bir portre çizmek için gerçekleri tahrif ettiği düşünülmektedir. Yine de bu iddianın yadırganmadan popüler bir şehir efsanesine dönüşmesinde Beethoven'ın kendi trajik yaşamının payı büyüktür. Bir müzisyenin başına gelebilecek en ağır felaket onun kaderi olmuş, besteci işitme yetisini kaybetmiştir.

Yunan ve Roma mitolojisinde kader, insanların kaderini, özellikle bir kişinin ömrünün uzunluğunu ve payına düşen acı ve ıstırabı belirleyen üç tanrıçadan her biridir. Homeros, eserlerinde Moira yani kaderden tekil, kişiselleştirilmemiş bir güç olarak söz eder. Ve bazen bu gücün işlevlerini Olimposlu tanrıların işlevleriyle iç içe geçirir. Ancak M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren şair Hesiodos'la birlikte kaderler, Moiralar, insanın kader ipliklerini eğiren çok yaşlı üç kadın olarak kişiselleştirilir. Genellikle dokuma yaparken tasvir edilen bu tanrıçalardan Kloto, yaşam ipliğini eğirir veya yaşam kitabını tutar. Lakesis, bu ipliğin boyunu ölçer. Antropos ise onu kesip bitirir. Kimi zaman yaşlı çehrelerle çizilseler de, genellikle asil ve görkemli birer figür olarak resmedilmişlerdir.

Antik çağdan orta çağa geçerken Moiraların özenle ördüğü bu kesin kader imgesi yerini çok daha kaprisli bir simgeye bırakır. Durmadan dönen bir çark. Yaşamı eğren, ölçen, kesen üç kadının kesinliği artık tek bir tanrıçanın eline geçmiştir. Fortuna'nın. Kader çarkı, kaderin değişken yapısının sembolüdür. Çark onu rastgele döndürerek üzerindekilerin konumunu değiştiren tanrıça Fortuna'nın elindedir. Çark döner ve bazıları büyük talihsizliklere uğrarken diğerleri beklenmedik zenginlikler, başarılar elde eder. Kader çarkı kavramı milattan sonra 520 civarında Boethius'un Felsefenin Tesellisi adlı eserinde ayrıntılı olarak ele alınır.

haksız yere hapsedilmiş bir insan hayal edin. Her şeyi elinden alınmış, serveti, siyasi gücü, özgürlüğü, hatta ölüme mahkum edildiği için yakında da yaşamı. Bu durumdaki çoğu insan keder ve öfkeye kapılır. Ama Romalı senatör Anicius Manlius Severinus Boetius yüzünü felsefeye dönmüştür. Boetius, İtalya'daki Ostrogot Krallığı döneminde 25 yaşında senatör, 33 yaşında konsül olmuş, daha sonra Büyük Theodoric'in kişisel danışmanı seçilmişti. Yunan klasiklerinin Latince'ye çevrilmesinde otoriteydi. Skolastik akımın öncülerinden, 6. yüzyılın önde gelen iki Hristiyan aliminden biriydi. Düzmece bir vatana ihanet suçlamasıyla hapsedilmişti. İdam edilmeden önceki son aylarında, Orta Çağ boyunca en çok okunan kitaplardan biri haline gelen, neredeyse bütün Avrupa dillerine çevrilen, Dante, Chaucer ve Boccaccio gibi isimlere ilham kaynağı olan felsefenin tesellisini yazdı.

Felsefenin Tesellisi, yazar Boethius'la Hayali Felsefe Hanım arasındaki diyalog şeklinde, şiir ve düz yazı ardışıklığıyla 5 kitap olarak kurgulanmıştır. Birinci kitap, Filozofun Kaderinde Boethius kendini savunur. Platon'un toplumu filozoflar yönetmeli ilkesiyle siyasete girmiştir. Felsefe Hanım, bozulmuş bir dünyada filozofun kaderinin tıpkı Sokrat ve Seneca'nınki gibi bu olduğunu söyler. Çözüm, duygusal tepki değil, akılcı kavrayıştır. Gerçek huzur, zihin duygular yerine akılla yönetildiğinde gelir. İkinci kitap, Fortuna ve Çarkı'dır. Fortuna, servet ve güç verir ama bunları her an geri alabilir. Evren devasadır, insanın dünyevi büyüklüğü önemsizdir. Kötü talih, iyi talihten daha faydalıdır. Gerçek dostları gösterir, illüzyonları yıkar ve size kim olduğunuzu öğretir. Boethius'un Felsefenin Tesellisi eserinin 3. kitabının başlığı Gerçek Mutluluk Nedir'dir. Servet, güç, şöhret ve bedensel hazlar eksik ve geçici mutluluk parçalarıdır. Gerçek mutluluk, tüm bu nitelikleri mükemmel tek bir şeyde birleştirmelidir. O şey Tanrı'dır der. 4. kitap, Kötüler Neden Başarılı Olur sorusunu tartışır. Kötülerin başarılı, iyilerin mağdur görünmesi yüzeysel bir okumadır. Kötüler her adaletsiz eylemle ahlaken daha da çürür ve insanlıklarını kaybederler. Cezalandırılmamak kötüler için en kötü sonuçtur. Çünkü düzeltilmezler. Doğru soru kim kazanıyor değil, kim daha iyi bir insan oluyor sorusudur. Boethius'un ölüm cezası infaz edilmeden önce hücresinde yazdığı Felsefenin Tesellisi'nin 5. kitabında yazar ve felsefe hanım özgür irade ve ilahi yazgıyı tartışır. Tanrı gelecekteki her şeyi kesinlikle biliyorsa bu durum olayları zorunlu kılar mı sorusuna kesinlikle zorunluluk aynı şey değildir. Tanrı zamanın dışındadır. Bizim için gelecek olan Tanrı için ebedi bir şimdiki zamandır. Bu yüzden ilahi bilgi insanın özgür iradesini elinden almaz diye yanıt verir.

kader çarkını elinde tutan Tanrıça Fortuna, yüzyıllar sonra Karl Orff'un Carmina Burana adlı eserinde bir kez daha sahneye çıkar. Orff, 1935'te bestelediği bu eserde 13. yüzyıldan kalma bir el yazmasında bulunan Latince şiirleri kullanmıştır. En ünlüsü O Fortuna şöyle başlar. Ey talih, ay gibi sürekli değişen, ya büyürsün ya da küçülürsün. Nefret dolu bir hayat bazen sertleşir, bazen de iyileşir. Zihnin keskin kenarı, yoksulluğu ve gücü buz gibi eritir. Muazzam ve boş kader, sürekli dönen çarkın sefil bir durum. Boş bir kurtuluş, sonsuza dek çözülüp giden. Örtülü ve gizlenmiş, sen de üzerime parlıyorsun. Şimdi bu oyunun içinde senin kötülüğünün çıplak sırtını taşıyorum.

Kaçınılmaz olan karşısında insan ne yapabilir? Beethoven işitme yetisini tamamen kaybettiğinde dahi beste yapmaya devam ederek kaderine meydan okudu. Ama bu noktaya giden yol asla düz ve pürüzsüz değildi. 1802 sonbaharı. Beethoven, Viyana'nın hemen dışındaki sakin Heiligenstadt köyünde doktorunun ısrarıyla dinlenmeye gönderilmiş. Ama huzur bulamıyor. Artan sağırlığı onu öfkelendiriyor, insanlardan uzaklaştırıyor, yalnızlaştırıyor. 6 Ekim'de kardeşleri Karl ve Johann'a hiç göndermediği bir mektup yazıyor. "Ey benim kötü niyetli, inatçı ya da insanlardan kaçan biri olduğumu düşünen veya söyleyen sizler, bana ne kadar büyük bir haksızlık ediyorsunuz. Beni size öyle gösteren gizli nedeni bilmiyorsunuz. Çocukluğumdan beri kalbim ve ruhum iyiliğin o narin duygusuyla doluydu ve her zaman büyük şeyler başarmaya meyilliydim. Ama düşünün ki tam 6 yıldır amansız bir illetle mağlulüm. Anlamsız doktorlar yüzünden durumum daha da kötüleşti. Yıldan yıla iyileşme umutlarıyla kandırıldım ve sonunda tedavisi yıllar alacak ya da belki de imkansız olan kalıcı bir hastalık gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldım. Ateşli ve hareketli bir mizaçla doğmuş olmama, hatta cemiyet hayatının eğlencelerine yatkın olmama rağmen kısa sürede kendimi geri çekmek, hayatı yapayalnız yaşamak zorunda kaldım. Zaman zaman tüm bunları unutmaya çalıştığımda zayıf işitmemin katmerli kederiyle ne kadar da sert bir şekilde geri savruluyordum. Yine de insanlara "daha yüksek sesle konuşun, bağırın çünkü ben sağırım" demek benim için imkansızdı. Bu satırlar iki kardeşe hiçbir zaman gönderilmedi. Beethoven'ın ölümünden sonra masanın çekmecesinde bulundu. 3 sayfadan oluşan mektup, Beethoven'ın alelacele karalamalarından biri değildi. Üstelik yalnızca kardeşlerine değil, nihayetinde tüm dünyaya hitap eden, iyice düşünülmüş ve yapılandırılmış bir mektuptu. Beethoven belki de ölümünden sonra mektubun kamuoyuna açıklanmasını ve herkesin onun insanlardan uzaklaşmasının gerçek nedenini anlamasını umuyordu. Ölümünün ardından Anton Schindler ve arkadaşı Stefan von Breuning mektubu Beethoven'ın yazı masasında bulmuş ve Heiligenstadt vasiyetnamesi adıyla kamuoyuna duyurmuşlardır. Orijinal belge bugün Hamburg'da bir kütüphanede muhafaza edilmektedir. Beethoven bu mektubu kaleme aldığı 1802 yılında 3 piyano sonatı besteler. Bunlardan re minör tondaki ikincisi, Beethoven'ın klasik ekolden daha duygusal ve kişisel romantik üsluba geçişinde dönüm noktası olarak kabul edilir. Fırtına adı Beethoven'a ait değildir. Sonata fırtına başlığının verilmesinin nedeni, birinin ona sonatın anlamını sorduğunda Shakespeare'in Fırtınasını oku diye mırıldandığının söylenmesidir. Eserin ikinci bölümünü Igor Levit'ten dinliyoruz.

Beethoven'ın 1802 yılında bestelediği Opus 31 2 numaralı Fırtına başlıklı piyano sonatının ikinci bölümünü dinledik. Igor Levit seslendirdi. Beethoven kaderine sanatıyla direndi. Boethius ölümü aklıyla yendi. 19. yüzyılın sonunda bir filozofsa üçüncü bir yol önerecekti. Nietzsche amor fati, yani kaderini sevmekten söz ediyordu. Ona göre olgun bir ruh başına gelene yalnızca katlanmaz, onu ister, acıyı bile hayatının kaçınılmaz, hatta gerekli bir parçası olarak kucaklar. Yüzyıl sonra Albert Camus aynı soruyu absürdün eşiğinden soruyordu. Sisifos'un kayası her defasında aşağı yuvarlanacaksa, o kayayı yukarı itmenin anlamı nedir? Camus'un yanıtı şaşırtıcıdır. Sisifos'u mutlu hayal etmek gerekir. Çünkü anlamsızlığın farkında olarak eyleme devam etmek başlı başına bir başkaldırıdır. 19. yüzyılda kader bu kez bir opera sahnesine çıkar. Verdi, 1862'de sahnelenen operasına La Forza del Destino, kaderin gücü adını vermiştir. Kahramanları Leonora, Alvaro, Carlo, hepsi kaçmaya, direnmeye, kurtulmaya çalışır ama opera boyunca görünmez bir el, tıpkı Fortuna'nın çarkı gibi onları hep kaderin çizdiği yola sürükler.

Verdi'nin La Forza del Destino operası uvertürünü dinledik. Riccardo Muti yönetimindeki La Scala Filarmonica seslendirdi. Batı düşüncesinde kader, çoğu zaman dışarıdan gelen, insana rağmen işleyen bir güçtür. Bir tanrıça, bir çark, bir el. Doğu düşüncelerinde ise tablo değişir. Hint düşüncesinde karma kavramı, kaderi kişinin kendi eylemlerinin uzantısı olarak görür. İnsan bugünkü haliyle geçmiş yaşamlarındaki seçimlerinin toplamıdır. Kader dışsal bir etki değil, sürüp giden bir nedensellik zinciridir. Çin düşüncesinde Taoizm, kaderle mücadele etmek yerine ona uyum sağlamayı önerir. Wu Wei, yani eylemsiz eylem, nehrin akışına karşı yüzmek değil, onunla birlikte akmaktır. İslam felsefesinde de kader, asırlarca süren bir tartışmanın merkezinde durur. Kaderi tümüyle yazılmış sayanla insan iradesini önceleyen arasında bir orta yol önerir. Allah fiili yaratır, insan onu sahiplenir. Tıpkı Boethius'un yıllarca önce söylediği gibi, Allah'ın bilmesi insanın seçmesini zorunlu kılmaz. Tevekkül kaderciliğe değil çabaya bağlanır. Önce deveni bağla, sonra Allah'a güven. Doğuda kader, kaçınılması ya da yenilmesi gereken bir düşman değil, çoğu zaman insanın kendi eylemiyle iç içe geçmiş, uyum ya da sahiplenme yoluyla yaşanması gereken bir düzendir. Harika bir ikinci bölümle devam edelim ve bu durakta biraz dinlenelim. Çaykovski'nin Opus 11, Re majör, 1 numaralı yaylı dörtlüsünün ikinci bölümünü özel bir düzenleme ile cellist Misha Maisky ve Orpheus Oda Orkestrası seslendiriyor.

Tchaikovsky'nin Opus 11, Re majör, bir numaralı yaylı dörtlüsünün ikinci bölümünü özel bir düzenleme ile cellist Misha Maisky ve Orpheus Oda Orkestrası seslendirdi. Müzik tarihinde karşımıza çıkan diğer kader temalarından kısaca söz ederek ikinci bölümü kapatıyorum. Mahler'in 6. senfonisinde kader, işitilen bir motif değil, final bölümünde dev bir tokmakla sahnede fiilen indirilen bir darbedir.

Çaykovski'nin 4. senfonisi zaman zaman Fatum yani kader lakabıyla anılır. Ama bu lakabı besteci kendisi önermemiştir. Hatta ondan pek hoşlanmaz. Yine de hamisi Madame von Meck'in ısrarlı sorularına dayanamayıp bir mektupta şöyle yazmıştı. Senfoninin açılışındaki fanfar, mutluluğa giden yolu tıkayan, tepemizde bir kılıç gibi asılı duran, ruhu durmaksızın zehirleyen bir güçtür. Kader.

Bizet'in Carmen operasında kader neredeyse bir karaktere dönüşmüştür. Uvertürün son ölçülerinde Toreador temasının hemen ardından 5 notalık, kromatik, koyu bir motif belirir. Tremolo yaylılar 2 boğuk bas vuruşuyla. Kader motifi operanın geri kalanında tekrar tekrar ortaya çıkar.

Brahms'ın Kader şarkısının hikayesi ise daha sessiz, daha içseldir. 1868 yazında Wilhelmshaven'de bir arkadaşını ziyaret eden Brahms, evin kütüphanesinde Friedrich Hölderlin'in şiirlerini okumaya başlar. Ev sahiplerine Hyperion'un Kader şarkısı başlıklı bir şiirden derinden etkilendiğini söylemiştir. Yıllar sonra Brahms'la olan dostluğunu anlattığı bir anısında arkadaşı şöyle yazmıştır. O günün ilerleyen saatlerinde etrafı dolaşıp ilgi çekici her şeyi gördükten sonra dinlenmek için deniz kenarına oturduğumuzda uzaktan Brahms'ı sahilde tek başına oturmuş yazarken gördük. Bunlar Kader şarkısının ilk taslaklarıydı.

Peki siz kaderi nasıl tanımlıyorsunuz? Kendinizi memnuniyetle teslim ettiğiniz kutsal inancınız mı, yoksa bir anlam arayışı mı? Tarih boyunca insanlık bu soruya bambaşka coğrafyalarda, bambaşka dillerde cevap aramış. Antik Yunan'da eğrilen, ölçülen, kesilen bir iplik, doğuda bir eylem-sonuç zinciri, semavi geleneklerde ilahi takdir. Bana kalırsa bütün bu farklı cevapların altında aynı şey yatıyor. İnsanın kendi sınırlarıyla yüzleşmesi. Yaşamak, geleceğin bilgisine sahip olmamak demektir. Ne zaman hasta olacağımızı, hayatımızın ne zaman noktalanacağını bilmeyiz. Kader kavramını, belki de tam bu öngörülemezliğe bir düzen, bir çerçeve kazandırma ihtiyacından doğan bir yanıt olarak düşünmeyi seçiyorum. Ama bir çerçeve çizmek başka, o çerçevenin içine sıkışıp kalmak başkadır. Belirsizliğe bir ad vermek onu ortadan kaldırmaz. Sadece onunla kurduğumuz ilişkiyi dönüştürür. Ve belki de asıl mesele, kontrol edemediğimiz koşulların varlığına rağmen elimizdeki imkanlarla yaşamaya ve üretmeye devam edebilmektir.

0: Bilirsiniz, hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Bol bol ikinci bölüm dinlemek ve hasbihal etmek üzere haftanın ikinci gününde saat tam 2'de buluşuyoruz. İkinci bölümle ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz fozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: İkinci bölümün tekrar yayınını bugün saat 23'te dinleyebilirsiniz.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, dünyaca ünlü flüt solistimiz Şefika Kutluer, Rus piyanist Natalia Barış eşliğinde 1 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda sezonun açılış konserini veriyor. Süreyya Operası'nın yeni konser sezonunu Borusan Klasik'in davetlisi olarak karşılamak istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey ise soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Flütçü Şefika Kutluer, Rus piyanist Natalia Barış, Çaykovski ve Piazzolla'nın eserlerini seslendireceği konseri hangi başlık altında verecek? Soruyu tekrar ediyorum. Flütçü Şefika Kutluer, Rus piyanist Natalia Barış, Çaykovski ve Piazzolla'nın eserlerini seslendireceği konseri hangi başlık altında verecek? Müzik Mutfağı'nın notu, size sorduğumuz sorunun yanıtını Borusan Klasik @karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini Borusan Klasik'ten açıklayacağız. Herkese bol şans diliyorum.
1: Borusan Klasik. Kitap kimin?
0: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Eylül ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız Faruk Şuyun'un yazdığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. Hasan Uçarsu ne zaman doğmuştur? Sorusunun doğru cevabı 1965 olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu, Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz Nazife Nalcı oldu. Dinleyicimiz Nazife Nalcı'yı tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.

0: Çubuğunun Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasik'te ikinci bölüm yerini konu şarkısına bıraktı.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: Borsan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, dünyaca ünlü flüt solistimiz Şefika Kutluer, Rus piyanist Natalya Barış eşliğinde 1 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda sezonun açılış konserini veriyor. Süreyya Operası'nın yeni konser sezonunu Borsan Klasik'in davetlisi olarak karşılamak istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey ise soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Flütçü Şefika Kutluer, Rus piyanist Natalya Barış, Çaykovski ve Piazzolla'nın eserlerini seslendireceği konseri hangi başlık altında verecek? Soruyu tekrar ediyorum. Flütçü Şefika Kutluer, Rus piyanist Natalya Barış, Çaykovski ve Piazzolla'nın eserlerini seslendireceği konseri hangi başlık altında verecek? Müzik Mutfağı'nın notu, size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini Borusan Klasik'ten açıklayacağız. Herkese bol şans diliyorum.
0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Eylül ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız Faruk Şuyun'un yazdığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. Hasan Uçarsu ne zaman doğmuştur? Sorusunun doğru cevabı 1965 olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu, Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz Nazife Nalcı oldu. Dinleyicimiz Nazife Nalcı'yı tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.

0: Borusan Klasik.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, dünyaca ünlü flüt solistimiz Şefika Kutluer, Rus piyanist Natalya Barış eşliğinde 1 Ekim Perşembe akşamı saat 20'de Süreyya Operası'nda sezonun açılış konserini veriyor. Süreyya Operası'nın yeni konser sezonunu Borusan Klasik'in davetlisi olarak karşılamak istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey ise soracağımız soruyu yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek olacak. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. Flütçü Şefika Kutluer, Rus piyanist Natalya Barış, Çaykovski ve Piazzolla'nın eserlerini seslendireceği konseri hangi başlık altında verecek? Soruyu tekrar ediyorum. Flütçü Şefika Kutluer, Rus piyanist Natalya Barış, Çaykovski ve Piazzolla'nın eserlerini seslendireceği konseri hangi başlık altında verecek? Müzik Mutfağı'nın notu, size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicimizin ismini Borusan Klasik'ten açıklayacağız. Herkese bol şans diliyorum.
0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
3: Değerli dinleyicilerimiz, Kitap Kimin yarışmamıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize çok teşekkür ederiz. Eylül ayının müzik kitabı olarak tanıttığımız Faruk Şuyun'un yazdığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitabı kazanan dinleyicimiz belli oldu. Hasan Uçarsu ne zaman doğmuştur? Sorusunun doğru cevabı 1965 olacaktı. Doğru cevabı bize ulaştıran dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kura sonucu, Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanan dinleyicimiz Nazife Nalcı oldu. Dinleyicimiz Nazife Nalcı'yı tebrik ediyor, keyifli okumalar diliyoruz.

Borusan Klasik. Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

0: Sahnedeki yalnız kahraman olarak boy göstermek yerine oda müziğine gönül vermiş meslektaşlarıyla birlikte müzik yapmayı tercih edenler, ideal müzikal ortaklıklar, eşsiz kayıtlar, heyecan verici konserler, aynı sahnede yıllardır birlikte nefes alıp verenler. Müziği ve yaşamı paylaşanların programı Birlikte'ye hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, bugün yine Birlikte'nin sahnesine çok değerli sanatçı dostumuz Cem Küçümen'le birlikte çıkıyoruz. Birlikte'ye yeniden sen de hoş geldin sevgili Cem.
1: Hoş bulduk Gaye'cim.
0: Ben hemen Birlikte'nin sahnesine birlikte müzik yapmaktan sonsuz keyif alan ve bu keyfi dinleyiciye yansıtan konuklarımı çağırmadan önce sana bir soru sormak istiyorum.
1: Ya yapma Gaye şimdi böyle. Ben en çok ondan korkuyorum ya o soru.
0: Çalışmadın mı?
1: Ya ne bileyim, nereden gelecek çalışmadığım yerden
0: bak,
1: mi soracağım?
0: Bak çok kolay bileceksin. Johann Sebastian Bach'tan 4 yaş büyük. Çağında Bach'tan daha çok tanınan ve sevilen, geniş halk kitlelerine hitap etmeyi bilen, klasik çağın yolunu açan, müzik camiası tarafından otorite olarak kabul edilmiş yetenekli, çalışkan ve üretken barok besteci kim?
1: Şey olmasın, Silvio Leopold Weiss mi?
0: Yok, nere?
1: Allah Allah. Evet. Kim olabilir? Gene onunla beraber.
0: Tabii canım. 4 yaş büyük. 4.
1: Handel olmasın?
0: Hayır, Handel'le aynı yıl doğdu Bach biliyorsun.
1: Pardon, sınıfta kaldım pardon.
0: Tamam,
1: 1685'te.
0: Tamam. Eserlerinde Alman ve İtalyan stillerini
1: biraz ipucu
0: ustalıkla birleştiren Telemann.
1: Şimdi oldu
0: evet,
1: ya.
0: Evet. Alman barok çağın gelişiminde çok büyük rol oynamış. Hakikaten çağında Bach'tan daha çok tanınmış ve sevilmiş bir besteci olmuş.
1: O kesin, çünkü evet, biliyorsun Bach'ı çok fazla
0: gerçekten
1: sonra keşfetti.
0: Evet ya. Telemann'ın iki ya da daha fazla solist için bestelediği eserlerinin daha yenilikçi yapıda olduğu söyleniyor.
1: Allah Allah.
0: Evet. Onun için şimdi bunlardan birini dinleyelim hemen diyorum. İki keman ve gitar için La Minör Trio sonatını dinleyelim.
1: Ama bu belki orijinal değildir ya.
0: Kimlerden dinleyeceğiz? Birlikte çok keyifli müzik yapan kemancı Anna Höbling, Kudi Höbling ve gitarcı Josef
1: Şapka. Polonyalı
0: evet,
1: bu.
0: Evet.
1: Josef. Çok iyi.
0: Çok
1: vallahi
0: güzel müzik yapıyorlar.
1: Keyifli. Çok hoş bu. Yani harika inşallah bakalım. Ya güzel buldun sen bu şeyi, trio'yu bir dinleyelim.
0: Dinliyoruz. Sanatçılarımız sahneye geldi.
1: Hadi bakalım.

0: Ne kadar hoş değil mi? Yalın. Çok, ama çok melodik bir anlatımı var.
1: Şu da var. Teleman da aslında çok üretici bir besteci.
0: Evet,
1: dünya
0: evet,
1: kadar yani eser yazmış hepsinden çok.
0: Aslında Teleman'ın keman konçertosu nedense pek benimsediği bir tarz olmamış.
1: Ne bakımdan?
0: Bilmiyorum, çok fazla keman konçertosu yazmamış. Enstrümantal müziğin çoğunu da eğitim amaçlı yazmış. Çünkü kendisi şundan galiba virtüöz bir kemancı değil.
1: Öyle mi?
0: Evet. Ama solo keman için besteledikleri önemli.
1: Tabii.
0: En yaratıcı eserlerini solo keman için bestelemiş de konçerto formunda.
1: Hayal ediyor değil mi?
0: Evet. Bir de Almanya'da o devirde çok geri kalmış olan nota yayıncılığını hayata geçirmiş Teleman. Bu da çok önemli.
1: Bence en iyi şeyi yapmış.
0: Müzikçilerin
1: yani
0: evet, basılı notaya kavuşmasını sağlamış
1: İşte
0: Teleman.
1: Çok güzel bir şey. İleriye doğru götürmüş
0: evet,
1: yani eserleri.
0: Ben açılışı yaptım.
1: Evet.
0: Sen devam ediyorsun. Barok dönemde mi kalıyorsun yoksa bizi bambaşka bir yerlere mi götürüyorsun? Şaşırtıyor musun?
1: Ben şaşırtıyorum.
0: Bekliyoruz.
1: Çok fena şaşırtıyorum. Aslında barok dönemde kalıyor gibi yapıp kalmıyor.
0: Bak şimdi nasıl bir şey bu?
1: İşte öyle, bende de bulmaca yani. Sen bana devam soru sorarsan ben de böyle bir şey buldum. Yani şöyle, tamam, eser barok dönemden Vivaldi'nin.
0: Daha ne olsun, barok
1: evet,
0: işte.
1: Ama dur bakalım şimdi Vivaldi ne hale girecek biraz sonra anlayacağız. Dört mevsiminden ilkbahar.
0: Evet. Bu da tanıdık, bildik.
1: Her şeyi bildik. Şimdi bakalım ama ne çalıyor? Acaba diyorum bu eseri swing olarak çalsak, caz tarzında yani, barok swing zaten albümün adı.
0: Bayağı değiş şaşırttın
1: evet
0: yani.
1: Evet efendim ve desek ki Charles Duplessis trio gelse, Charles Duplessis piyano çalsa, Werner Spice bas çalsa, Hugo Redin de davul çalsa. Yani
0: biz
1: drums,
0: de dinlesek tadından yenmeyecek bir şey.
1: Bakalım ama nasıl bir şey oluyor, çünkü biliyorsun ki aslında... Bu tabii yeni kuşak sayılır bu şeyler. Ama daha bir evvelki kuşak var biliyorsun, bir Fransız, Jacques Lussier. Herhalde yani bu işi başlatan odur değil mi?
0: Evet.
1: Vivaldiler, Bach'lar, Handel'ler ne ararsa, hatta o klasik dönemden Mozart'ları falan da caz tarzında işledi. Yani öyle bir çıkış yapmıştı. Bence bu yeni kuşak yani Charles Duplessis ondan sonra çıkan. Hem caz piyanisti, aynı zamanda da klasik eserler de çalan bir piyanist. Zaten eğitimi de klasik piyano üzerinde almış. Bakalım yani, dediğim gibi, bak ne dedim sana, hem barok dönemdeyiz hem değiliz
0: evet,
1: dedim. Yani tamam.
0: Ama barok... ne yaparsan yap Vivaldi
1: olacak
0: olarak kalıyor bu düzenlemelerde.
1: Burada hiç
0: zaten Jacques Lussier'i de bozamadım demiş.
1: Hayır.
0: Yani o kadar
1: tabii.
0: O kadar
1: yani
0: Vivaldi
1: ruh
0: ki.
1: Nedir önemli olan evet. Ruh aynı Vivaldi'nin ruhu ama biraz daha yeni ve swing olarak dinleyeceğiz. Caz tarzında. Hadi bakalım, sahneye geldiler. Charles Duplessis Trio. Şimdi
0: hemen
1: dinliyoruz.

0: Ne yaparsan yap, Vivaldi her zaman Vivaldi,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, yani...
0: Hiç bıkmayacağımız şeyler yazmış Vivaldi.
1: Tabii tabii. Ama burada enteresan şeyler oldu farkındaysan. Evet. Biraz uzaklaşmalar ve improvize çalışlar, yani konudan uzaklaşmalar da oldu. Daha farklı bir...
0: Farklı bir yaklaşım. Evet.
1: Bence Jacques Lussier'e göre daha
0: evet,
1: değişik.
0: Evet, Jacques yani, Lussier'inki daha belirgin.
1: Biraz daha o klasik, yani böyle fazla ayrılmıyor, kopmuyor. Ama bu daha fazla özgün şeyler yapıldı. Bunlar gidiyorlar artık Gaye'cim. Charles de Plessis Trio Alas Malı dedi, gidiyor.
0: Tamam, gidiyorlar. Sen ama ben bir şey yapmıyorum. Çünkü şimdi mevsimleri dinledim. Benim evet. aklıma hemen Piazzolla geldi.
1: Nereden aklı? Aa bravo, tabii onun da dört mevsimi
0: evet,
1: var.
0: O da Buenos Aires'te dört mevsim tabii. yazmış. Sen tabii. bence böyle bir hazırlık yapmışsın gibi duruyorsun. Vivaldi'nin ardından sanki Piazzolla dinletecekmişin gibi. Vallahi, onun için ben bozmayayım dedim.
1: Bravo atmosferi. Ya sen artık yani.
0: Altıncı hissim böyle.
1: Hayır, kahve falı bakar gibi yani böyle bana bakıp diyorsun ki şimdi bunu söyleyecek falan. Çok ilginç. Doğru. Astor Piazzolla var yani benim.
0: Tamam, o zaman sen devam et.
1: Ama tabii ki dört mevsim değil Astor Piazzolla'dan. Başka bir şey. Yani kendisini de anlatan bence bir eser.
0: Bilinmedik bir eser
1: tabii
0: galiba.
1: Tabii bilinmedik bir şey. Revolucionaria desem. Yani karşılığı da devrimci olduğunu söylesem.
0: Evet, sen de devrim yaptın şimdi sahnede.
1: Yaptım. Zaten bunu yazarken kendisini gösteriyor devrimci bence. Benim düşüncem burada. Neden diye soracak olursan zaten Astor Piazzolla biliyorsun.
0: Yapmış yapacağını zaten.
1: Ha biliyorsun, eski tangoyu unutun, artık yeni tango başlıyor. Nuevo, tango nuevo başladı deyip bunun temelini atan insan ya. Ve biliyorsun o fikri de ona veren kimdir? Paris Konservatuvarı'nda
0: meşhur hocamız değil
1: Armoni
0: mi?
1: Armoni hocası efendim çalıştığı zaman onunla demiştir ki
0: Nadia Boulanger'i galiba
1: bravo,
0: değil
1: bak,
0: mi?
1: Hafiften beyin yavaş yavaş yaşla ilgili olarak galiba gidiyor. İyi ki bak sen varsın. Galiba senin daha iyi çalışıyor. Ben bazen bu kesinlikle isimleri unutuyorum ya. Böyle bir şey
0: ama
1: olur.
0: Ama Nadia Boulanger unutulacak bir isim
1: hiç
0: değil.
1: Hiç unutulacak
0: ya.
1: Değil. Doğru söylüyorsun. Mesela bazen okuldan bir arkadaşıma rastlıyorum. Neydi acaba ya?
0: O başka canım. Onları unutabilirsen Boulanger'i unutma.
1: Onu da unutuyorum. Demek ki iyi değil vaziyet. Sağ ol. Teşekkür ederim. Nadia Boulanger Piazzolla'ya diyor ki bir ödev getiriyor. Piyanoda çalıyor şeyi. Kompozisyonu, bir bestesini. Diyor ki bu değil diyor Nadia Boulanger. Sen diyor bandoneon çalıyorsun. Yani niye bana piyanoda eser gidiyor? Ne yapayım diyor. Sen diyor kendi müziğini yap. Ya. Ama diyor benim müziğim zaten yapılmış. Öyle değil. Yani o fikri o açıyor. Diyor ki sen olarak yani yeni bir akım başlatabilirsin ama eskiden alacağın şeyle güçle yepyeni bir müzik
0: aslında
1: ortaya.
0: Aslında ona borçlu değil mi? Çok
1: kesinlikle.
0: Yani, çok bu, önemli bir
1: ve
0: şey.
1: Ve ilk eserinde o şekilde yazıp götürüyor hocasına. O tamam diyor bu yolda gideceksin.
0: Bravo.
1: Ve nitekim,
0: ne uzak görüş değil mi?
1: İşte bazı insanlar bence Nadia Boulanger birçok bestecinin yolunu açmıştır. Birçok besteci bence çok akıllı ve ileriyi görebilen bir kadın. Evet, şimdi bahsettiğimiz buydu. Astor Piazzolla'nın devrimci adı eseri, işte yaptığı devrim için yazmış. Ben çok çalındığını zannetmiyorum bu eserin. Yani mesela en azından ben keşfedene kadar bilmiyordum. Neredeyse Astor Piazzolla'nın yazdığı her şeyi didik didik etmiş vaziyetteyim. Böyle bir eser buldum. Ve bir trio çalıyor bunu. Eroica trio.
0: Orijinali trio için mi?
1: Evet. Ha bilemiyorum. Pardon. Hemen sazan gibi atladım. Evet dedim ama olmayabilir. Bence şey olabilir. Gene Astor Piazzolla'nın bir klasik kendi orkestrası var işte. Piyano, evet. Bas, şey, gitar, elektro gitar, bandoneon, keman falan gibi böyle bir orkestra. Genelde onlar için yazıyor tabii hepsini ama ara sıra da böyle farklı şeyler yazdığı var. Yalan söylemeyeyim. Tam olarak bunun
0: anladım.
1: Bir uyarlama olabileceğini de düşünüyorum.
0: Araştırırız.
1: Araştıralım bu konuyu. Bence bunun bir uyarlama olduğunu düşünüyorum. Eroica Trio, Erka Nikrens piyano, Sarah Perkins keman, Sarah Sen Ambrogio cello çalıyor.
0: Tek bölümlü bir eser.
1: Bu tek bölümlü bir eser. Biraz uzunca. Ama göreceksin ki aslında tek bölüm olmasına rağmen kendi içinde değişen bölümler var. Zaten Piazzolla'nın en büyük marifeti mi diyeyim artık.
0: Evet.
1: Yani yeteneği bu müzikte bize birçok sahne gösterebiliyor. Yani tek bölümlü de olsa onun içerisinde kendi kendine hareketler, başka bir takım şeyler görebiliriz. Evet, bakalım bir dinleyelim. Ondan sonra ister sen bunun hakkında konuşalım.

0: Evet, devrimci.
1: Devrimci hakikaten
0: gösterdi.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Ne kadar Piazzolla ve başka bir şey ya. Nasıl bir yön bulmuş değil mi?
0: Ve burada hoşuma giden şuydu. Yani uyarlama da olsa, orijinal de olsa, yani bu üçlünün birbirleriyle,
1: evet,
0: yani onlar
1: tam birlikte,
0: yani tam birlikte ve partilerin birbirinin içine,
1: evet,
0: geçişi
1: çok homojen değil mi?
0: Geçişi işte ne bileyim, yeni armoniler, ondan sonra romantizm, yani müthiş bir roman.
1: İnsanlara ne kadar hazırmış böyle yeni şeyleri çalmaya, değil mi? Nasıl güzel özümsüyorlar, nasıl,
0: evet,
1: güzel bir yorum,
0: evet,
1: ve birlikte müzik yapmaktan ne kadar keyif alıyorlar, işte bu önemli
0: bence,
1: olan.
0: Bence artık müzisyenler tabii tamam eskiyi istiyorlar, hı-hı, herkes yapacak, bu önemli tamam. Ama artık yeniye doğru bir,
1: evet,
0: gidiş var, çünkü daha bir heyecan taşıyor.
1: Hele böyle eskinin tadı olan yeni.
0: Ha. Mesela
1: o çok
0: bu,
1: önemli.
0: İşte bu
1: değil
0: tip
1: mi?
0: Şeyler şu anda çok fazla yapılıyor diye düşünüyorum.
1: Evet. Evet, ben şimdi sahneye, heh, ünlü orkestra şefi, piyanist, besteci Andre Preven'le kemancı Anne Sophie Mutter'i davet edeceğim.
0: Of.
1: Biraz değiştirelim.
0: Bunlar, yani bayağı
1: bu da yeni.
0: Ünlü. Çok ünlüler geldi.
1: Biliyorsun bu ünlü çift 2002 yılında evlenmiş, 2006 yılında boşanmıştı.
0: İyi, 4 sene fena değil ya.
1: Ama müzik ortaklıkları devam ediyor. Birliktelikleri.
0: Olması lazım.
1: Çünkü birlikte müzik yaparken daha iyi anlaşıyorlarmış.
0: Evet.
1: Bundan da o çıkıyor.
0: Müzik bitince kavga ediyorlar.
1: Preven evlenmeden önce Anne Sophie Mutter için bir keman konçertosu bestelemişti. Onunla hem Preven hem de Anne Sophie Mutter Grammy ödülü almıştı.
0: Çok güzel.
1: Çok şanslı bir sanatçı zaten Anne Sophie Mutter. Bir kere 13 yaşındayken Herbert von Karajan'la tanışıyor.
0: İşte.
1: 14 yaşında Salzburg Festivali'nde çalıyor. Ve 15 yaşında Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası eşliğinde Mozart'ın 3. ve 5. keman konçertolarını Deutsche Grammophon firmasıyla plak yapıyor yani, değil mi?
0: Ama
1: müthiş.
0: Bunda bir tuhaflık var yani, bu torpil var
1: ya.
0: Ya
1: sonra 17 gelin yaşında Zubin Mehta'nın yönettiği New York Filarmoni Orkestrası ile Birleşik Amerika'da ilk

0: konserini veriyor.
1: Maşallah, yani daha ne yapsın?
0: İlk evliliğini 26 yaşındayken Karayan'ın avukatı Detlef Wunderlich'le yapıyor Mutter. İki Allah çocuğu oluyor ama ne yazık ki eşini evliliklerinin 6. yılında kaybediyor.
1: Duymuştum bu işi.
0: Evet ya. Sonra 39 yaşındayken Preven'le ikinci evliliğini yapıyor. Bak güzel. Bayağı dedikodu yaptık.
1: Magazin.
0: Müzik magazin olsun.
1: Müzik magazin olsun, biraz da merak ediyorum.
0: Ama biz dedikodu yaparken Preven'le Mutter de sahnedeki yerini aldı.
1: Ne güzel.
0: Birlikte
1: işte
0: çalmaya hazır olduklarını söylüyorlar.
1: Peki.
0: Bak Boston Senfoni Orkestrası da gelmiş, yerleşmiş.
1: Müthiş, müthiş.
0: Notalar açılmış, her şey hazır. Evet, ünlü kemancı Anne Sophie Mutter, Preven'in onun için bestelediği keman konçertosunun 3. bölümü Andante'yi çalacakmış bize.
1: Çok güzel.
0: Boston Senfoni Orkestrası ve Preven eşliğinde bize de dinlemek düşüyor.
1: Aynen, değil bakalım mi? Hadi bakalım.

0: Korsan Klasik.
1: Bu.
2: Evet. Çok da güzel çaldı.
1: Yani.
2: Çok güzel bir yorum. Gerçekten eserin gerçek sahiplerinden dinledik bir de. Değil
1: yani
2: mi?
1: Şöyle
2: eserin,
1: değil mi?
2: Evet.
1: Yani besteci yönetti
2: besteci,
1: ve eşi de çaldı
2: evet,
1: falan.
2: Zaten başka çağdaş besteciler de çok ilgi duyuyor Anne Sofi Mutter çağdaş müziği. Mesela Lutoslavski, Penderecki,
1: çalıyor.
2: Rim gibi besteciler de ona eserler ithaf
1: doğru,
2: etmiş.
1: Doğru bulmuşlar böyle parlak.
2: Ve şey yapıyor konser programlarında mesela Mozart'ın arkasından bir tane çok yeni, yenilikçi bir, çok çağdaş bir eseri koyuyor yani. Programlarını böyle bir harmanlıyor.
1: Ne güzel
2: beş
1: işte.
2: Beş beşe, evet.
1: Yani o zaman daha renkli olmuyor
2: bunu
1: mu?
2: Bunu da bak şöyle açıklamış. Sanatta şimdiki zaman hiç bitmez.
1: Evet.
2: Demiş. Yani çok güzel değil mi?
1: Doğru.
2: Zaman yok demiş. Hani klasik
1: evet.
2: Dönem yok,
1: yok,
2: barok dönem. Eskiden biliyorsun çok dikkat edilirdi konser programlarında.
1: Şey kronolojik sıra değil mi?
2: Kronolojik sıra.
1: İlle böyle Rönesans, barok, efendim klasik,
2: klasik
1: romantik.
2: İşte, evet
1: hatta
2: ya.
1: Hatta şey derlerdi o kadar tutuculuk
2: aa,
1: var.
2: Onun
1: efendim,
2: arkasından
1: olur
2: o çalınır mu olur
1: yahu
2: mu?
1: Yahu siz nasıl başlıyorsunuz efendim modern dönemden
2: o
1: başlayıp
2: zaman dinleyici
1: sonradan
2: yetişmiyor zaten. Yani ha? Dinleyici evet. Yetiştiremiyorsun değil mi? Eserleri
1: tabii.
2: Öğretemiyorsun.
1: Şimdi, aslında,
2: şimdi değişti.
1: Aslında bence benim fikrim o. Her zaman öğrencilerime de söylüyorum konser yapan. Ya da biz kendim
2: evet.
1: Konserlerinde.
2: Karma.
1: Şimdi ondan ziyade yani sıradan ziyade kronolojik sıradan ziyade eserlerin birbirini yakalaması. Yani mesela
2: tabii.
1: Bir anda sen çok modern bir eserle başlarsın sonra bir barok dönemden
2: evet.
1: Bir şeyi yakalayabilirsin.
2: Bizim programda olduğu gibi mesela
1: aynen.
2: Bunu yapıyoruz.
1: Biz aynını yapıyoruz.
2: Ortaya da gayet güzel bir şey armoni çıkıyor
1: aynen,
2: kendi içinde
1: aynen.
2: Bir uyumu oluyor.
1: Aynen.
2: Ama gene de eserlerin yapısına dikkat ediyoruz.
1: Tabii, tabii.
2: Tonlarına dikkat
1: aynen,
2: ediyoruz.
1: Aynen yani
2: ya şimdi çok sıkıcı olmaz. Şimdi ben Handel çaldım. Sen arkadan Vivaldi. Ben bir daha işte Telemann. Sen Corelli. Değil mi? Böyle
1: takılır.
2: Ha, yaparız. Barok
1: ha,
2: başlığı
1: barok deriz,
2: altında.
1: O ayrı
2: tema yaparız.
1: Kesinlikle.
2: O olur. Tamam.
1: Orada da sıkıcı olmaz. Merak etme. Biz o bestecilerin en
2: ha,
1: güzel,
2: evet,
1: en ilginç eserlerini bulur çıkarırız yani.
2: Evet.
1: Bak.
2: Sanatta şimdiki ha. Zaman hiç bitmez,
1: bitmez.
2: Demiş Mutter. Evet. Sen şimdi hiç bitmeyen hangi zamana ya. Götürüyorsun bizi?
1: Valla
2: bakalım.
1: Ben biraz uzaklaşalım yani. Şey pardon. Geriye doğru gidelim. Çok enteresan bir besteci var. Francesco Molino. İtalyan.
2: Bana hep Morina balığını hatırlatıyor.
1: Morino. Molino. Molino.
2: Molino.
1: Ya çok centilmen bir besteci bence. Yani çok ince müzik yazıyor. Çok güzel. Yani gitarcılar iyi bilir. Çünkü solo gitar için etütleri var, parçaları var. Oda müziği de yazıyor tabii. Daha ziyade fazlaca oda müziği eseri var. 1775-1847 yılları arasında yaşamış İtalyan. Ve çok enteresan. İlk enstrümanı da viola. Ya orkestrada viola çalıyormuş.
2: Paganini de çalarmış biliyorsun viola.
1: O her şey.
2: Gitar, viola, keman.
1: O çalmadı yok onu. Paganini meşhur şey yani sihirbaz.
2: Aynen.
1: Çok iyi. Ve Molino'nun hayatı enteresan. İtalyan olmasına rağmen yani bütün neredeyse bütün yaşamını Paris'te geçiyor.
2: Francesco'ydu değil mi?
1: Francesco Molino.
2: Molino.
1: 1818'de başlıyor Paris macerası ve orada Paris sosyetesinin içine giriyor. Gitarcı olarak tabii, viyolacı olarak değil. Çünkü sosyetede
2: giremezsin. Serenat yapamazsın.
1: Aynen. Ve meşhur düşes Beri'nin gitar hocası oluyor.
2: Hadi işte buyur.
1: Şimdi sen kapı açıldı değil mi? Kapıyı açtın. Tamam işte. Para da gelir. Böylece orada yaşamaya başlıyor. Hayatını orada sürdürüyor diyebiliriz. Neler var? İşte solo, demin söylediğim solo eserleri var. Olduğu gibi oda müzikleri de var. Fakat Opus 56 gitar konçertosu var. Çok da güzeldir bu gitar konçertosu. Fakat şunu söyleyebiliriz. Orada Paris'te yaşayan kendi milletinden Ferdinando Carulli var. Carulli'nin bir gitar konçertosu var. Giriş olarak yani ana tema olarak birebir aynıdır bu.
2: Eyvah.
1: Yani ve bu yüzden kim
2: olaylar
1: yazdı, kim çıkmaz mı? Yani Carulli ve Molino taraftarları hatta böyle bir küçük tablo vardır yapılmış bir resim. Ellerinde gitarları birbirlerinin kafalarında kırıyorlar.
2: Allah Allah.
1: Meydan savaşı. Yani bu çok orijinal bir şeydi. Yani Hani benzerlik olabilir insan, hani bir la majör ton geldiği vakit hani belki gitarda belli şeyler.
2: O zaman
1: şeyler.
2: Çalalım bir kere karşılaştırmalı
1: bunu
2: olarak.
1: Bunu ben bunu yapacaktım yapalım. Unuttum. Yani bunu koyacağım.
2: Alıntılar, çalıntılar.
1: Çok, alıntılar, çalıntılar çok güzel. Yani burada tabii tuhaftır ne olduğu bilirsiniz bir sürü dedikodu
2: sonra
1: var.
2: Sonra değişiyor ama değil mi eser?
1: Nasıl? Tabii tabii canım. İlk yani öğretim. Girişse diyelim giriş mi?
2: İşte giriş önemli zaten.
1: Yani giriş takdim ama birebir aynı olur canım Allah bu kadar. Allah. Yani baslar falan aynı çalıyor şey orkestra falan böyle. Böyle bir olay olmuştur Molino hakkında yani Carulli ile Molino arasında bir çekişme olduğunu.
2: Güzelmiş.
1: Ama belki de onlar iyi dostlar.
2: Belki de sordu. Ya, bunu alabilir miyim diye.
1: Ya alabilir miyim diye sordu. Ama gözüken o ki önce Carulli yazmış. Ama tabii ki önce yazmanın bir anlamı yok. Belki Molino önceden tasarladı.
2: Olabilir.
1: Bir de başka bir şey var. İkisi arası bir dedikodu. İkisi arasında gidip gelen bir öğrenci var. Onun taşıdığından şüpheleniyorlar.
2: Olay bayağı esrarengiz bir
1: yani bir casusluk olayı var burada. Onu çözemedik. Neyse böyle ben de bu dedikodu ve magazin tarafını anlatmış olayım. Dinleyenlerin hoşuna gidiyor nedense. Yani böyle çok ciddi şeyler anlatmaktansa böyle herkesin hoşuna giden şeyler söylemek.
2: Benim de hoşuma gidiyor.
1: Değil mi? Böyle hikaye var çünkü evet. Bir hikaye dinliyoruz. Şimdi Molino'dan bir oda müziği parçası. Grand Trio Concertant. Evet bu büyük trioda efendim ne var diye düşünürsek buradaki bölümleri önce söyleyeyim. Birinci bölüm Adagio No Molto. İkinci bölüm Scherzo Trio. Ve üçüncü bölümde her zaman olduğu gibi Rondo Allegro. Yani o dönemin klasik dönemin.
2: Niye büyük trio koymuş ismini?
1: Şimdi şöyle Grand Trio koyması çünkü genellikle gitar bestecileri böyle bu triolar yazdıkları zaman kısa kısa bölümler oluyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Mesela toptan diyelim en fazla 7-8 dakikada
2: 8,
1: biten.
2: 9,
1: bazen
2: evet,
1: 9 dakika. Ama bu uzun bir şey olduğu için bu ismi böyle hani biraz daha muhteşem. Grand Trio, büyük trio yazıyorum falan. Bu hava var. Ve enteresan bir şey o dönemin bestecisi bu triyonun adı çalacak triyonun adı da Mauro Giuliani Trio. O ismi vermişler o ismi ama vermiş. Bu sefer Molino çalıyorlar. Belki de o programda şey de vardı Giuliani'de. Şimdi kimler çalıyor? Vincenzo Mastropiero flüt, Gian Battista Cliberti klarinet, Antonio Maddoni gitar. Bak ne kadar değişik
2: klarinet,
1: bir şey.
2: Klarinet, flüt ve gitar. Çok ilginç.
1: Bu üçlüyü yakalamak çok zor böyle
2: çok
1: bir
2: zor.
1: Üçlü bulmak değil
2: peki,
1: mi?
2: Peki orijinali böyle mi? Bunun için mi yazılmış?
1: Yok canım muhakkak bence. Herhalde. Benim tahminim, evet. Benim tahminim gitar zaten var. Evet. Ama mesela klarinetin bence viola olabilir. Viola flüt olabilir. Evet. Keman flüt olabilir.
2: Keman flüt olabilir.
1: Ya yani bazen evet. Değiştiriyorlar bunu. Her şeyi yapabiliyorlar.
2: Ama klarinet ve flüt çok enteresan evet. Ve gitar.
1: Veya diye bir yazı koyuyor şeyler. Besteciler yani. Evet, evet. Ama tam orijinali böyle olduğunu zannetmiyorum. Şimdi bu Giuliani
2: çok merak ettim.
1: Geldi ve ne kadar güzel bir eser olduğunu
2: tahmin
1: dinledikten
2: ediyorum.
1: Sonra konuşacağız. Bak şeker gibi.

0: Gerçekten evet. şeker.
1: Yani ne güzel bir rondo.
0: Tadından yenmez.
1: Rondo
0: ya,
1: bitti. Ne kadar güzel. Şeyler.
0: Scherzo'le.
1: Sound nasıl böyle karıştı ya. Güzel. Flüt, klarnet, gitarın da güzel yapısı.
0: Rondo. Hepsi birbirinden güzel.
1: Tabii.
0: Bir şey söyleyeceğim. Ben bunu dinlerken aklıma bir hikaye geldi. Gene bir dedikodu.
1: Allah dedikodu. Hadi buyurun.
0: İşte Molino gitarı tırnaksız çalmayı savunuyormuş. Böyle bir şey varmış o devirde.
1: Ha,
0: bir kavga varmış. Fernando Sordam galiba başlayarak karşıymış tırnakla çalmaya kesinlikle.
1: Ya böyle bir şey duydum.
0: Tartışma yaratan bir konuymuş bu, değil mi?
1: Bu var. Evet. Böyle bir şey var.
0: Yani gitar mutlaka parmak ucuyla çekilir. Bakayım senin tırnakların uzun.
1: Benim
0: kesmen
1: var.
0: Lazım.
1: Yok canım, ben tırnaklı çalmayı savunuyorum.
0: Genellikle şey diye biliyorum ben, tırnaklı gitar çalmayı İspanyol gitaristler tercih ediyormuş.
1: Muhakkak.
0: İtalyan ve Fransız gitaristler de buna karşı çıkıyormuş. Yani böyle bir hikaye var.
1: Var zaten tarihte böyle bir çekişme var gerçekten. Evet. Yani mesela...
0: Carulli de öyleymiş.
1: Evet.
0: Molino, evet. Fernando Sor öyleymiş.
1: Evet. Ve
0: Zaman başladınız tırnaklarınızı uzatmaya?
1: Vallahi biz ilk çalmaya başladığımızda hocamız uzatın dedi. Biz de şimdi şöyle bir şey var. Tabii büyük tarih besteci ekolde. O da uzun süre tırnaksız çalmasına rağmen son zamanlarında, yani ömrünün son 4-5 yılında tırnak uzatmaya başladı.
0: Kendi elinden uzamıştır artık.
1: Evet. Ve bunların içinde tırnaklı çalan en büyük virtüözlerden bir tanesi de işte klasikte Aguado'dur. Yani Aguado tabii ki bunu savunmuştur her zaman. Çünkü o ajilite, yani çabukluğu yakalayabilmek, tırnak olduğu zaman tınının daha biraz daha metalik olarak çıkması, boğulmadan çalınması gibi özelliklerden dolayı, bilhassa teknikten dolayı diye düşünebiliriz. Her zaman
0: o zaman böyle hep parmak ucunda mı çekiliyor tırnaksız?
1: Ya onlar öyle çalıyorlardı. Biraz nasır oluyor.
0: Yani.
1: Tabii
0: uçlar, evet,
1: arpçılar gibi yani.
0: Sen hiç denedin mi tırnaksız çalmayı?
1: Kırıldığı zaman tırnak
0: zorlanıyor ama değil
1: hiç
0: mi insan?
1: Olmuyor. Yani o sürati yakalayamazsın hiçbir zaman. Belki ton çok yumuşak gibi.
0: Var mı günümüzde çalan gitarcılar?
1: Çok az olduğunu düşünüyorum. Çok az olduğunu düşünüyorum. Yani yok gibi bir şey diyeyim.
0: Neyse, Molino tırnaklarını kesmiş ama güzel de bitiriyor sonatı.
1: Yazmış. Boş ver şimdi, ne güzel onu söylesen.
0: Evet ya. Evet. Ben şimdi doğaçlama ustası bir bestecinin 1788 yılında şimdiki Bratislava'da doğan Johann Nepomuk Hummel'in bir üçlüsünü dinleyelim diyorum senin üçlünden sonra.
1: Çok harika. Ben acırım hep bu besteciye ya.
0: Değil mi?
1: Neden acırım?
0: Gölgede kalmış aslında, çok ya, önemli bir adam.
1: Ya. Yani evet. Beethoven çıkmış bu
0: bir
1: adam.
0: Bir kere müzisyen bir aileden geliyor. Viyana'da eğitim görmüş. Mozart'ın öğrencisi. Ondan sonra Haydn'ın çok iyi dostu.
1: Tabii ki.
0: Hatta Haydn'ın arşivini toparladığı, toparladığı, notalarını toparladığı da söylenir. Bir kere dönemin çok önemli piyanistlerinden.
1: Tabii.
0: Çok usta doğaçlamacı. İnanılmaz doğaçlama
1: korkunç
0: yapıyor.
1: Ve daha komik bir şey anlatayım sana. Bu da böyle bir magazin gibi olacak. Yani bir gün böyle bir radyoda çalıyor, dinliyoruz bir eser, tamam mı? Herkes iddiaya giriyor. Diyor ki Beethoven diyor. Kesin diyorlar. Ya. Bir piyano konça. Ya diyorum ki ben, ya benzetiyoruz hepimiz, ya ben de olabilir diyorum ama hala bir şüphe var içimde. Bir şey eksik yani. Budur diyoruz. Ondan sonra kimse bulamadı. Herkes Beethoven dedi. Bitti. Çıktı ki Hummel. Hayda. Yani böyle şaşırdık kaldık
0: ya,
1: yani. Bu kadar öncesinden adam hazırlamış
0: çok
1: yani.
0: Çok da Beethoven. Eser yazmış. Yani derlermiş ki o zaman Hummel'in doğaçlamasını bir kere duyan onu bir daha unutamaz. Yani işte. Bu kadar da insanın aklına çakılırmış böyle besteci.
1: Bence...
0: Mesela çok iyi öğretmen. Thalberg onun öğrencisi.
1: Tabii ki.
0: Ya neler ya, piyano metodu yazmış.
1: Yapar.
0: Orkestra şefliği yapmış.
1: Oh.
0: Evet, Beethoven'dan hem dostmuş ama hem de çok büyük rakipmiş.
1: Bence o işi rakip
0: düşünmüş. Beethoven'ın Viyana'daki varlığı benim bütün şeyimi engelledi diye düşünmüş yani.
1: Ki doğru da düşünmüş. İşte bak, tarihsel gelişim
0: o
1: içerisinde.
0: O kadar şey yapmış. Biz onu bir tek trompet konçertosuyla tanıyoruz.
1: Zavallı işte. Ben diyorum ya, acıyorum ben. Çok iyi. Böyle bir içim acıdı bestecilerden bir tanesi
0: evet
1: budur.
0: Ya. Evet, bu kadar tanıttıktan sonra, Hummel hakkında bu kadar konuştuktan sonra şimdi birliklerinin sahnesini onun Opus 78 La Majör üçlüsünü seslendirmek üzere flütçü Liz Daws, piyanist Carmen Picard, violoncelci Elizabeth Dolin çağıralım.
1: Tamam, çok güzel. Tamam. Bu iyi oldu bu üçlü. Hadi bakalım.

0: Ya.
1: Ne kadar güzel değil mi?
0: Müthiş.
1: Ne kadar hoş eserler. Ya hakikaten virtüöz piyanist adam, yani, besteci. Neler neler bestelemiş, neler yapmış.
0: Yani bu kadar gölgede kalmış ama evet. Bak şimdi bence
1: ama bu ara çalınıyor biliyor musun? Piyano konçertolarında rastlıyorum. Üçlülerinde yani, rastlıyorum. Tabii. Sonatlarına rastlıyorum değil mi?
0: Bu lafın gelişi benim söylediğim belki de o zaman gölgelendi. Yani birlikte yaşadıkları dönemde ve biraz daha sonrası ama bu kadar zaman aşımından sonra artık yani Hümeyl'in de kıymeti...
1: O da müziği için ideal bir besteci değil mi?
0: Bak biz bile söylüyoruz ya. Yani Beethoven'dan ne aşağı kalır yanı var diyoruz yani. Çok değerli bir besteci diyoruz yani.
1: Evet.
0: Kabul edin.
1: Sıra Cem'in değerli sanatçılarına, konuklarına geldi bakalım. Evet.
0: Yani işte benim takıntılardan gene gideceğiz. Fakat tango müziği seviyorum ben yani. Biraz da yapmaya da çok...
1: Birlikte yapılan en güzel müziklerden biri
0: doğru,
1: aslında değil
0: yani
1: mi?
0: Ben o dansı da yapmaya çalıştım ama galiba yeteneğim yok yani. Beceremedim yani. 3 sene uğraştım falan. Şimdi bizim hanım tanıyorsan Beril o konuda çok yetenekli. Hmm. Bizim büyük oğlan da dans konusunda yetenekli. Ama işte bende yok. Beceremiyorum. Yani bir türlü yapamadım.
1: Sen çalmaya devam et. Boş ver.
0: Zaten öyle dediler bana. Sen iyi çalıyorsun. Tangoyu çal. Boş ver. Dans etme sen de. Öğrendim en azından. Hani bir çünkü o da bir etki yapar çal. Şimdi başka bir şey. Arjantinli piyanist çağıracağım. Hem besteci hem de piyanist. Tango Nuevo, Tango Jazz ilgi alanları. Bu isim Pablo Ziegler. Evet, Pablo Ziegler çok önemli ve mesela
1: Piazzolla'nın orkestrasında çalan değil mi?
0: Evet, piyanist ve piyanist. Aynı zamanda farklı şeyler de yapıyor. Mesela ne yapıyor? Düo çalıyor, iki piyano yapıyor. Mesela ondan sonra bandoneon piyano yapıyor falan gibi. Ya da gitar piyano gibi şeyler yapıyor.
1: Uzun yıllar çalışmış değil mi Piazzolla'yla?
0: Çok çok, evet. Yani... Tabii burada şeyi söyleyebiliriz. Farklı gruplarla çalıyor dedim. Biraz da şeyi de var. Yani kendisi de bazen solo piyano içinde şeyler yapmış, albümler yapmış. Burada tamamıyla Piazzolla'nın etkisinde diyeceğim artık. Yani bundan çıkamamış tabii. Milonga de Adios. Adios.
1: Veda milongası mı bu?
0: Evet. Milongaya veda.
1: Milongaya veda.
0: Böyle bir... şey yazmış. Belki de bence adiosu burada Piazzolla için de kullanmış olabilir.
1: Ayrılmış mı orkestradan sonra?
0: Bence ayrılmış değil. Piazzolla şeye gökyüzüne doğru yükseldiği için demek istedim.
1: Galiba ölene kadar birlikte çalışmış.
0: Böyle bir durum var. Çok iyi arkadaş olmuşlar. Yani tabii şeyin de var biliyorsun. Piazzolla'nın da Adios Nonino diye. Nonino babasına yazdı. Biraz bu da o da milonga çünkü. Milonga de Adios bence buradan Pablo Ziegler'in bu Milonga de Adios'u şeydir. Piazzolla'ya ithaf edilmiş bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii farklı gruplarla çalıyor dedim ama bu seferki grubunu söyleyeyim sana. Pablo Ziegler tabii ki piyanoda. Ondan sonra Kike Sinezi gitar. Çok iyi bir gitarcıdır. Yani muhteşem çalar. Walter Castro da bandoneon çalıyor. Bandoneon'da.
1: Güzel bir ekip ha.
0: Çok güzel. Bakalım ya, müzik de güzel ama söylediğim gibi Piazzolla etkisi çok fazla var burada. Pablo Ziegler geri planda diye düşünüyorum.

0: Evet, veda ettik.
1: Evet, Pablo Ziegler bence
0: tabii
1: yani...
0: Ki o, ama onun şeyi, Tango Novo'nun şeyi, evet, mirasını taşıyan bir adam zaten.
1: Taşıyor
0: yani,
1: ama şunu da demekte fayda var. Biraz ukalalık yapıyor gibi olacağız. Ben diyorum ki yani piyano çalmaya devam etse çok daha iyi yani, süper piyanist.
0: Ama çok ama... birlikte olmuşlar. Evet, evet. Birlikte turnelere etkili çıkmışlar. Nasıl tabii, etkilenmezsin tabii, değil
1: etkilenmiş
0: mi?
1: Yani... Evet.
0: Evet, bu güzel veda milongosunun üstüne ben valla bir şey yapamıyorum, sen devam et.
1: Tamam.
0: Bir şey bulamadım yani bu atmosferi.
1: Ya bilseydim yani, madem öyle bilseydim, ama neyse konuşmuş
0: oluyorum.
1: Bozarım
0: atmosferi.
1: Arka arkaya koymayayım dedim. Gene o zaman tamam, şöyle yapalım programa o zaman... Ustayla ve Astor Piazzolla'yla asıl veda edelim. Bu kadar bahsettik kendisinden. Şimdi kendi eserini. Ama enteresan bir şekilde az evvel çalan trio ile yapalım yani.
0: Aa, ne güzel.
1: Nasıl? Yani Pablo Ziegler, Kike Sinezi, Walter Castro. Yani bu piyano, gitar, bandoneon.
0: Katmerli oldu,
1: ya,
0: güzel.
1: Ya işte şimdi de bu sefer ustanın eserini dinleyelim. Ya. Fuga i Misterio diyor. Yani gizemli. Şey, gizem. Yani füg ve gizem bir arada. Bu eser de çok enteresandır. Yani mesela Astor Piazzolla tabii bu almış olduğu klasik eğitim diyelim yani, Fransa'da aldığı kompozisyon.
0: Bayağı bir eğitim.
1: Tabii ki orada muhakkak ona ne fügler yazdırmışlardı.
0: Ya.
1: Fakat o kadar güzel ki yani bulduğu tema tamamıyla bir Arjantin tango müziğinin temalarından bir füg meydana getiriyor. Ve çok da güzeldir partiler yani, konular tek tek girer füg konuları. Sonra bu yüksek bir noktada birleşir yani bütün bu üçlü ya da orkestra neyse, çok yüksek bir yere gelirler ve müthiş bir şey başlar. Yani tam eğlence orada çıkar ortaya. Baştan bir fügün şeyi olarak başlar. Şöyle söyleyeyim. Klasik yapısıyla başlar diyelim. Sonradan bozulur, bu iş. Öyle baştan sonra.
0: İşte marifet de o zaten.
1: Tabii yani barok fügü yazacak değil adam yani başta. Böyle bir şey. O zaman zaten trio'yu ben göndermemiştim. Sana haber vermedim.
0: İyi yaptın.
1: Yani, nasıl olsa çalacaklar diye bekliyorlardı. O zaman hadi bakalım şimdi. İyi Astor Piazzolla'dan Fuga i Misterio'yu dinleyelim.

0: Müthiş. Bir de yani, ikisi birbirini müthiş tamamladı.
1: Şimdi bak ben
0: gerçekten
1: ne dedi?
0: Gerçekten kendimi konserde hissettim.
1: Yani işte bak Pablo Ziegler'i ben piyanist olarak çok seviyorum dedim. Gitarcı Kike Sinezi ve bandoneo. Bak yani muhteşem. Bu üçlü bu müziği ne kadar güzel çok. Meydana getirdiler. Harikaydı.
0: Hakikaten çok da gizemli bir füg. Saklamış füg. Değil mi? Saklanmış
1: tabii yani içine. Ondan sonra hop çıkıp ve
0: fügü bulunuz.
1: Buluyoruz yani. Bulduk. Çok fazla uzun temalı.
0: Çok güzeldi. Evet. Dinleyicilerimize veda etme zamanı geldi. Bitti program.
1: Peki artık yaptık.
0: Sevgili dinleyenler, birliktenin sahne ışıklarını, birlikte yapılan müziğin baş döndürücü fonunda, birlikte program yapmaktan son derece keyif aldığım değerli sanatçı dostum Cem Küçümen'le birlikte söndürürken, Borusan Klasik'te yeniden birlikte olabilmek dileğiyle yüzünüzden gülücük, yaşamınızda müzik eksik olmasın efendim diyoruz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Birlikte. Bu programı Gaye Çağlayan ve Cem Küçümen birlikte hazırlayıp sundular.

Çağımızın önde gelen Alman bestecisi, orkestra şefi, eğitmen ve yazar Hans Werner Henze, doğumunun 100. yılında 2026'ya damga vuracak sanat etkinlikleriyle tüm dünyada anılıyor. Hans Werner Henze, savaş sonrası dönemin en üretken Avrupalı bestecilerinden biri. Neredeyse her müzik türünde eserler yazan Henze'yi günümüzün en sık sahnelenen çağdaş bestecilerinden biri yapan, özellikle modern opera ve müzikal tiyatro eserleridir. Çalışmalarının çoğuna yansıyan politik sanat anlayışıyla tanınan Henze'nin sanatsal ilkesi, müziğin insan duyguları hakkında bir şeyler söylemesi ve çağdaş topluma katkıda bulunması gerektiğiydi. Nazilere karşı durarak İtalya'ya yerleşmek zorunda kalan Hans Werner Henze, Almanya'nın karanlık döneminin müzikal tarihçisi olarak anılır. Kendini müziğe adamış bir eğitimci olan Hans Werner Henze, genç meslektaşlarının destekçisi olarak kurduğu Montepulciano Uluslararası Sanat Atölyesi ve Münih Biennale Uluslararası Yeni Müzikal Tiyatro Festivali ile uluslararası kültür yaşamında vazgeçilmez olan iki festival yarattı. Avantgard akımlar ile geleneksel müzik unsurlarını sentezleyen ve dünya çapında seslendirilen yapıtlardan seçtiklerimizle Hans Werner Henze, Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

Im Wald gefiel es mir sehr. Ich kannte alle Wege.

der auf dem Feld arbeitet. In der Sonnenhitze. Dem halfen

İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

Beethoven'ın 5. senfonisinin meşhur 4 notalık açılışı, yalnız klasik müzik tutkunlarının değil, neredeyse herkesin zihnine kazınmış ikonik bir motiftir. Bunun kapıyı çalan kaderi simgelediği iddiası da en az motifin kendisi kadar yaygındır. Anlatının kaynağı, bestecinin ilk biyografi yazarı ve sekreteri Anton Schindler'dir. Schindler, Beethoven'ın ölümünden yıllar sonra yayınladığı anılarında, bestecinin bu 4 notayı göstererek, "İşte kader kapıyı böyle çalar," dediğini iddia eder. Ne var ki günümüz müzikologları bu tanıklığı güvenilmez bulur. Schindler'in Beethoven'ın konuşma defterlerine sahte kayıtlar eklediği ve ona romantize edilmiş bir portre çizmek için gerçekleri tahrif ettiği düşünülmektedir. Yine de bu iddianın yadırganmadan popüler bir şehir efsanesine dönüşmesinde Beethoven'ın kendi trajik yaşamının payı büyüktür. Bir müzisyenin başına gelebilecek en ağır felaket onun kaderi olmuş, besteci işitme yetisini kaybetmiştir.

Yunan ve Roma mitolojisinde kader, insanların kaderini, özellikle bir kişinin ömrünün uzunluğunu ve payına düşen acı ve ıstırabı belirleyen üç tanrıçadan her biridir. Homeros, eserlerinde Moira yani kaderden, tekil, kişiselleştirilmemiş bir güç olarak söz eder. Ve bazen bu gücün işlevlerini Olimposlu tanrıların işlevleriyle iç içe geçirir. Ancak M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren şair Hesiodos'la birlikte kaderler, Moiralar, insanın kader ipliklerini eğiren çok yaşlı üç kadın olarak kişiselleştirilir. Genellikle dokuma yaparken tasvir edilen bu tanrıçalardan Kloto, yaşam ipliğini eğirir veya yaşam kitabını tutar. Lakesis, bu ipliğin boyunu ölçer. Antropos ise onu kesip bitirir. Kimi zaman yaşlı çehrelerle çizilseler de, genellikle asil ve görkemli birer figür olarak resmedilmişlerdir. Thank you.

Antik çağdan orta çağa geçerken Moiraların özenle ördüğü bu kesin kader imgesi yerini çok daha kaprisli bir simgeye bırakır. Durmadan dönen bir çark. Yaşamı eğren, ölçen, kesen üç kadının kesinliği artık tek bir tanrıçanın eline geçmiştir. Fortuna'nın. Kader çarkı, kaderin değişken yapısının sembolüdür. Çark onu rastgele döndürerek üzerindekilerin konumunu değiştiren tanrıça Fortuna'nın elindedir. Çark döner ve bazıları büyük talihsizliklere uğrarken diğerleri beklenmedik zenginlikler, başarılar elde eder. Kader çarkı kavramı M.S. 520 civarında Boethius'un Felsefenin Tesellisi adlı eserinde ayrıntılı olarak ele alınır.

haksız yere hapsedilmiş bir insan hayal edin. Her şeyi elinden alınmış, serveti, siyasi gücü, özgürlüğü, hatta ölüme mahkum edildiği için yakında da yaşamı. Bu durumdaki çoğu insan keder ve öfkeye kapılır. Ama Romalı senatör Anicius Manlius Severinus Boetius yüzünü felsefeye dönmüştür. Boetius, İtalya'daki Ostrogot Krallığı döneminde 25 yaşında senatör, 33 yaşında konsül olmuş, daha sonra Büyük Theodoric'in kişisel danışmanı seçilmişti. Yunan klasiklerinin Latince'ye çevrilmesinde otoriteydi. Skolastik akımın öncülerinden, 6. yüzyılın önde gelen iki Hristiyan aliminden biriydi. Düzmece bir vatana ihanet suçlamasıyla hapsedilmişti. İdam edilmeden önceki son aylarında Orta Çağ boyunca en çok okunan kitaplardan biri haline gelen, neredeyse bütün Avrupa dillerine çevrilen, Dante, Chaucer ve Boccaccio gibi isimlere ilham kaynağı olan felsefenin tesellisini yazdı.

Felsefenin Tesellisi, yazar Boethius'la Hayali Felsefe Hanım arasındaki diyalog şeklinde, şiir ve düz yazı ardışıklığıyla 5 kitap olarak kurgulanmıştır. Birinci kitap, Filozofun Kaderinde Boethius kendini savunur. Platon'un toplumu filozoflar yönetmeli ilkesiyle siyasete girmiştir. Felsefe Hanım, bozulmuş bir dünyada filozofun kaderinin tıpkı Sokrat ve Seneca'nınki gibi bu olduğunu söyler. Çözüm, duygusal tepki değil, akılcı kavrayıştır. Gerçek huzur, zihin duygular yerine akılla yönetildiğinde gelir. İkinci kitap, Fortuna ve Çarkı'dır. Fortuna, servet ve güç verir ama bunları her an geri alabilir. Evren devasadır. İnsanın dünyevi büyüklüğü önemsizdir. Kötü talih, iyi talihten daha faydalıdır. Gerçek dostları gösterir, illüzyonları yıkar ve size kim olduğunuzu öğretir. Boethius'un Felsefenin Tesellisi eserinin 3. kitabının başlığı Gerçek Mutluluk Nedir'dir. Servet, güç, şöhret ve bedensel hazlar eksik ve geçici mutluluk parçalarıdır. Gerçek mutluluk, tüm bu nitelikleri mükemmel tek bir şeyde birleştirmelidir. O şey Tanrı'dır der. 4. kitap, Kötüler Neden Başarılı Olur sorusunu tartışır. Kötülerin başarılı, iyilerin mağdur görünmesi yüzeysel bir okumadır. Kötüler her adaletsiz eylemle ahlaken daha da çürür ve insanlıklarını kaybederler. Cezalandırılmamak kötüler için en kötü sonuçtur. Çünkü düzeltilmezler. Doğru soru, kim kazanıyor değil, kim daha iyi bir insan oluyor sorusudur. Boethius'un ölüm cezası infaz edilmeden önce hücresinde yazdığı Felsefenin Tesellisi'nin 5. kitabında yazar ve felsefe hanım özgür irade ve ilahi yazgıyı tartışır. Tanrı gelecekteki her şeyi kesinlikle biliyorsa bu durum olayları zorunlu kılar mı sorusuna kesinlikle zorunluluk aynı şey değildir. Tanrı zamanın dışındadır. Bizim için gelecek olan Tanrı için ebedi bir şimdiki zamandır. Bu yüzden ilahi bilgi insanın özgür iradesini elinden almaz diye yanıt verir.

kader çarkını elinde tutan Tanrıça Fortuna, yüzyıllar sonra Karl Orff'un Carmina Burana adlı eserinde bir kez daha sahneye çıkar. Orff, 1935'te bestelediği bu eserde 13. yüzyıldan kalma bir el yazmasında bulunan Latince şiirleri kullanmıştır. En ünlüsü O Fortuna şöyle başlar. Ey talih, ay gibi sürekli değişen, ya büyürsün ya da küçülürsün. Nefret dolu bir hayat bazen sertleşir, bazen de iyileşir. Zihnin keskin kenarı, yoksulluğu ve gücü buz gibi eritir. Muazzam ve boş kader, sürekli dönen çarkın sefil bir durum. Boş bir kurtuluş, sonsuza dek çözülüp giden. Örtülü ve gizlenmiş, sen de üzerime parlıyorsun. Şimdi bu oyunun içinde senin kötülüğünün çıplak sırtını taşıyorum.

Kaçınılmaz olan karşısında insan ne yapabilir? Beethoven işitme yetisini tamamen kaybettiğinde dahi beste yapmaya devam ederek kaderine meydan okudu. Ama bu noktaya giden yol asla düz ve pürüzsüz değildi. 1802 sonbaharı. Beethoven, Viyana'nın hemen dışındaki sakin Heiligenstadt köyünde doktorunun ısrarıyla dinlenmeye gönderilmiş. Ama huzur bulamıyor. Artan sağırlığı onu öfkelendiriyor, insanlardan uzaklaştırıyor, yalnızlaştırıyor. 6 Ekim'de kardeşleri Karl ve Johann'a hiç göndermediği bir mektup yazıyor. "Ey benim kötü niyetli, inatçı ya da insanlardan kaçan biri olduğumu düşünen veya söyleyen sizler, bana ne kadar büyük bir haksızlık ediyorsunuz. Beni size öyle gösteren gizli nedeni bilmiyorsunuz. Çocukluğumdan beri kalbim ve ruhum iyiliğin o narin duygusuyla doluydu ve her zaman büyük şeyler başarmaya meyilliydim. Ama düşünün ki tam 6 yıldır amansız bir illetle mağlulüm. Anlamsız doktorlar yüzünden durumum daha da kötüleşti. Yıldan yıla iyileşme umutlarıyla kandırıldım ve sonunda tedavisi yıllar alacak ya da belki de imkansız olan kalıcı bir hastalık gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldım. Ateşli ve hareketli bir mizaçla doğmuş olmama, hatta cemiyet hayatının eğlencelerine yatkın olmama rağmen kısa sürede kendimi geri çekmek, hayatı yapayalnız yaşamak zorunda kaldım. Zaman zaman tüm bunları unutmaya çalıştığımda zayıf işitmemin katmerli kederiyle ne kadar da sert bir şekilde geri savruluyordum. Yine de insanlara "daha yüksek sesle konuşun, bağırın çünkü ben sağırım" demek benim için imkansızdı. Bu satırlar iki kardeşe hiçbir zaman gönderilmedi. Beethoven'ın ölümünden sonra masanın çekmecesinde bulundu. 3 sayfadan oluşan mektup, Beethoven'ın alelacele karalamalarından biri değildi. Üstelik yalnızca kardeşlerine değil, nihayetinde tüm dünyaya hitap eden, iyice düşünülmüş ve yapılandırılmış bir mektuptu. Beethoven belki de ölümünden sonra mektubun kamuoyuna açıklanmasını ve herkesin onun insanlardan uzaklaşmasının gerçek nedenini anlamasını umuyordu. Ölümünün ardından Anton Schindler ve arkadaşı Stefan von Breuning mektubu Beethoven'ın yazı masasında bulmuş ve Heiligenstadt Vasiyetnamesi adıyla kamuoyuna duyurmuşlardır. Orijinal belge bugün Hamburg'da bir kütüphanede muhafaza edilmektedir. Beethoven bu mektubu kaleme aldığı 1802 yılında 3 piyano sonatı besteler. Bunlardan re minör tondaki ikincisi, Beethoven'ın klasik ekolden daha duygusal ve kişisel romantik üsluba geçişinde dönüm noktası olarak kabul edilir. Fırtına adı Beethoven'a ait değildir. Sonata fırtına başlığının verilmesinin nedeni, birinin ona sonatın anlamını sorduğunda Shakespeare'in Fırtınasını oku diye mırıldandığının söylenmesidir. Eserin ikinci bölümünü Igor Levit'ten dinliyoruz.

Beethoven'ın 1802 yılında bestelediği Opus 31 2 numaralı Fırtına başlıklı piyano sonatının ikinci bölümünü dinledik. Igor Levit seslendirdi. Beethoven kaderine sanatıyla direndi. Boethius ölümü aklıyla yendi. 19. yüzyılın sonunda bir filozofsa üçüncü bir yol önerecekti. Nietzsche amor fati, yani kaderini sevmekten söz ediyordu. Ona göre olgun bir ruh başına gelene yalnızca katlanmaz, onu ister, acıyı bile hayatının kaçınılmaz, hatta gerekli bir parçası olarak kucaklar. Yüzyıl sonra Albert Camus aynı soruyu absürdün eşiğinden soruyordu. Sisifos'un kayası her defasında aşağı yuvarlanacaksa, o kayayı yukarı itmenin anlamı nedir? Camus'un yanıtı şaşırtıcıdır. Sisifos'u mutlu hayal etmek gerekir. Çünkü anlamsızlığın farkında olarak eyleme devam etmek başlı başına bir başkaldırıdır. 19. yüzyılda kader bu kez bir opera sahnesine çıkar. Verdi, 1862'de sahnelenen operasına La Forza del Destino, kaderin gücü adını vermiştir. Kahramanları Leonora, Alvaro, Carlo, hepsi kaçmaya, direnmeye, kurtulmaya çalışır ama opera boyunca görünmez bir el, tıpkı Fortuna'nın çarkı gibi onları hep kaderin çizdiği yola sürükler.

Deki La Scala Filarmonica seslendirdi. Batı düşüncesinde kader, çoğu zaman dışarıdan gelen, insana rağmen işleyen bir güçtür. Bir tanrıça, bir çark, bir el. Doğu düşüncelerinde ise tablo değişir. Hint düşüncesinde karma kavramı, kaderi kişinin kendi eylemlerinin uzantısı olarak görür. İnsan bugünkü haliyle geçmiş yaşamlarındaki seçimlerinin toplamıdır. Kader dışsal bir etki değil, sürüp giden bir nedensellik zinciridir. Çin düşüncesinde Taoizm, kaderle mücadele etmek yerine ona uyum sağlamayı önerir. Wu Wei, yani eylemsiz eylem, nehrin akışına karşı yüzmek değil, onunla birlikte akmaktır. İslam felsefesinde de kader, asırlarca süren bir tartışmanın merkezinde durur. Kaderi tümüyle yazılmış sayanla, İnsan iradesini önceleyen arasında bir orta yol önerir. Allah fiili yaratır, insan onu sahiplenir. Tıpkı Boethius'un yıllarca önce söylediği gibi, Allah'ın bilmesi insanın seçmesini zorunlu kılmaz. Tevekkül kaderciliğe değil çabaya bağlanır. Önce deveni bağla, sonra Allah'a güven. Doğuda kader, kaçınılması ya da yenilmesi gereken bir düşman değil, çoğu zaman insanın kendi eylemiyle iç içe geçmiş, uyum ya da sahiplenme yoluyla yaşanması gereken bir düzendir. Harika bir ikinci bölümle devam edelim ve bu durakta biraz dinlenelim. Çaykovski'nin Opus 11, Re majör, 1 numaralı yaylı dörtlüsünün ikinci bölümünü özel bir düzenleme ile cellist Misha Maisky ve Orfeus Oda Orkestrası seslendiriyor.

Tchaikovsky'nin Opus 11, Re majör, bir numaralı yaylı dörtlüsünün ikinci bölümünü özel bir düzenleme ile cellist Misha Maisky ve Orpheus Oda Orkestrası seslendirdi. Müzik tarihinde karşımıza çıkan diğer kader temalarından kısaca söz ederek ikinci bölümü kapatıyorum. Mahler'in 6. senfonisinde kader, işitilen bir motif değil, final bölümünde dev bir tokmakla sahnede fiilen indirilen bir darbedir.

Tchaikovsky'nin 4. senfonisi zaman zaman Fatum yani kader lakabıyla anılır. Ama bu lakabı besteci kendisi önermemiştir. Hatta ondan pek hoşlanmaz. Yine de hamisi Madame von Meck'in ısrarlı sorularına dayanamayıp bir mektupta şöyle yazmıştı. Senfoninin açılışındaki fanfar, mutluluğa giden yolu tıkayan, tepemizde bir kılıç gibi asılı duran, ruhu durmaksızın zehirleyen bir güçtür. Kader.

Bizet'in Carmen operasında kader neredeyse bir karaktere dönüşmüştür. Uvertürün son ölçülerinde toreador temasının hemen ardından 5 notalık, kromatik, koyu bir motif belirir. Tremolo yaylılar 2 boğuk bas vuruşuyla. Kader motifi operanın geri kalanında tekrar tekrar ortaya çıkar.

Brahms'ın Kader şarkısının hikayesi ise daha sessiz, daha içseldir. 1868 yazında Wilhelmshaven'de bir arkadaşını ziyaret eden Brahms, evin kütüphanesinde Friedrich Hölderlin'in şiirlerini okumaya başlar. Ev sahiplerine Hyperion'un Kader şarkısı başlıklı bir şiirden derinden etkilendiğini söylemiştir. Yıllar sonra Brahms'la olan dostluğunu anlattığı bir anısında arkadaşı şöyle yazmıştır. O günün ilerleyen saatlerinde etrafı dolaşıp ilgi çekici her şeyi gördükten sonra dinlenmek için deniz kenarına oturduğumuzda uzaktan Brahms'ı sahilde tek başına oturmuş yazarken gördük. Bunlar Kader şarkısının ilk taslaklarıydı.

Peki siz kaderi nasıl tanımlıyorsunuz? Kendinizi memnuniyetle teslim ettiğiniz kutsal inancınız mı, yoksa bir anlam arayışı mı? Tarih boyunca insanlık bu soruya bambaşka coğrafyalarda, bambaşka dillerde cevap aramış. Antik Yunan'da eğrilen, ölçülen, kesilen bir iplik, doğuda bir eylem-sonuç zinciri, semavi geleneklerde ilahi takdir. Bana kalırsa bütün bu farklı cevapların altında aynı şey yatıyor. İnsanın kendi sınırlarıyla yüzleşmesi. Yaşamak, geleceğin bilgisine sahip olmamak demektir. Ne zaman hasta olacağımızı, hayatımızın ne zaman noktalanacağını bilmeyiz. Kader kavramını, belki de tam bu öngörülemezliğe bir düzen, bir çerçeve kazandırma ihtiyacından doğan bir yanıt olarak düşünmeyi seçiyorum. Ama bir çerçeve çizmek başka, o çerçevenin içine sıkışıp kalmak başkadır. Belirsizliğe bir ad vermek onu ortadan kaldırmaz. Sadece onunla kurduğumuz ilişkiyi dönüştürür. Ve belki de asıl mesele, kontrol edemediğimiz koşulların varlığına rağmen elimizdeki imkanlarla yaşamaya ve üretmeye devam edebilmektir.

0: Bilirsiniz, hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Bol bol ikinci bölüm dinlemek ve hasbihal etmek üzere haftanın ikinci gününde saat tam 2'de buluşuyoruz. İkinci bölümle ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz feozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

kucağında bir padişahın da kuş.